Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz," demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi?

0: O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin oldunuz. O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki söyleyin bakalım, diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Yerlerin, göklerin ve bütün kainatın yoktan var edicisi, mülkün sahibi sensin. Dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Sen her şeye gücü yetensin. Bize sayısız nimetlerle ihsanda bulundun. Sana sonsuz şükürler olsun. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı, senamızı kabul eyle Allah'ım. Belimizi büken, takatimizi kesen günah yükümüzle geldik. Üzerimizde nice insanın hakkı olduğu halde mahcubiyetle geldik. Tutamadığımız sözleri, kırdığımız kalpleri, işlediğimiz günahları itiraf ederek geldik. Şimdi ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yüce divanına durduk. Affına, keremine, rahmetine, merhametine

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Mümtehine Suresi 6 ila 13. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla

0: iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara kocalarına harcadıklarını, mehirleri geri veriniz. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin. Onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kafirlere kaçar, böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde, onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar inkarcıların kabirlerdekilerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmişlerdir. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Naina. Enam Suresi 95 ila 110. ayetler.
2: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah. Peki ondan nasıl çevriliyorsunuz? O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi, dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap.

Kitap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir, ölçüp biçmesidir. O sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. O sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim. Onlar sen iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu Kur'an'ı açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklıyoruz. Ey Muhammed! Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil, onlardan sorumlu da değilsin. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. Eğer kendilerine başka bir mucize gelirse mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır. O mucizeler geldiği vakit de inanmayacaklarını siz ne bileceksiniz? Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de, ilkin ona iman etmedikleri gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar. Ve yine onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalar dururlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu zekat ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 177. ayet.
3: İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, anlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.
1: Maide Suresi 12. ayet.
4: Andolsun Allah İsrail oğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci, başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti: sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık el-Minşavi. Araf Suresi 159 ila 170. ayetler.

شئتم. وقل

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'nın kavminden insanları hak ile doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. Biz onları 12 kabile halinde topluluklara ayırdık. Tih sahrasında susuzluktan sıkılan kavmi Musa'dan su istediğinde biz ona asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. O zaman onlara denilmişti ki, şu memlekete yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyin ve gıtta, ya Rabbi bizi affet deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazuyla girin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz.

0: Onlardan zulmedenler hemen sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Ey Muhammed! Onlara deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları diğer günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da, Rabbinize bir mazeret beyan etmek için bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz demişlerdi. Onlar kendilerine hatırlatılanı unutunca biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Zulmedenleri yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık. Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Hani Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbin elbette cezayı çabuk verendir. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi kimseler vardır. İçlerinden öyle olmayanları da vardı. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve kötülüklerle sınadık. Derken onların ardından yerlerine kitaba, Tevrat'a varis olan kötü bir nesil geldi. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır ve nasıl olsa biz bağışlanacağız derlerdi. Kendilerine benzeri bir mal gelse onu da alırlar. Allah hakkında gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşünmüyor musunuz? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: affeyle. Ya Rabbi bizleri mağfiret et ya Rabbi. Ya Rabbi günahlarımızı siliver ya Rabbi. Ya Rabbi mahşerin o en zor anında insanın mahşer alemine toplandığı, trilyonlarca insanın toplandığı o zor demde, insanın terinin içinde boğulduğu, çırılçıplak haşır olacağı o zor günde ya Rabbi, gölgelenmiş olan ve korunmuş olan müminlerden eyle bizleri. Ya Rabbi bizlere merhamet et, bizleri affeyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Abese Suresi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Can

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed, ne bilirsin? Belki de o arınacak. Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla, korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfalardadır. Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır. O Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar. Gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir. Günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mürselâb Suresi 1-40. Ayetler.

وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman, kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün vay yalanlayanların haline. Biz sizi bayağı bir sudan, meniden yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde, ana rahminde tuttuk. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz. O gün vay yalanlayanların haline. Biz yeryüzünü, dirileri de, ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı? Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün vay yalanlayanların haline. Onlara şöyle denecek. Yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir. O gün

0: Ay yalanlayanların haline. Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün vay yalanlayanların haline. Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. Eğer bir tuzağınız varsa haydi bana tuzak kurun. O gün vay yalanlayanların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Love Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/Love Radyo. Love Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Ahkaf Suresi 21-32. Ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر أخا عاد

تدمر كل شيء بأمر ربها فأو

يفترون. وإذ صار

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçmiş olan Ad kavminin kardeşini Hud'u hatırla. Hani Ahkaf'taki kavmini. Ancak Allah'a ibadet edin. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum diye uyarmıştı. Onlarsa sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru söyleyenlerdensen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir dediler. Hud, bu konudaki bilgi ancak Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum dedi. O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde bu bize yağmur getiren bir buluttur dediler. Hud, hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu azabın bulunduğu bir rüzgardır dedi. O Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder. Derken evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hale geldiler. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Andolsun size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şey onları kuşattı. Andolsun, biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Doğru yola dönsünler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık. Allah'ı bırakıp ona yakınlık sağlamaları için edindikleri ilahlar kendilerine yardım etseydi ya. Aksine onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kayboldular. Bu onların yalanı ve uydurmakta oldukları şeydir. Hani Kur'an'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar onun huzuruna gelince birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki, ey kavmimiz, şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun. Ona iman edin ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın. Kim Allah'ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, anlaşılması en kolay kitaptır.
2: Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Sebe Suresi 2. Ayet.
7: Allah yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır.
5: Fatır Suresi 38. Ayet.
8: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.
5: Zümer Suresi 7. Ayet.
9: Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Haşr Suresi 1-8. Ayetler.

واتقوا الله.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Eğer Allah onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır. Bu, onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki, Allah'ın azabı şiddetlidir. Savaş gereği hurma ağaçlarından her neyi kestiniz yahut kesmeyip kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir. Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter. Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar, Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin.

0: Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, ilahi ya Rab. Lütufların fevkalade sayısız. Rahmetin her şeyi kuşatıcı. O derecedeki bizim günahlarımızı silecek bollukta ve zenginlikte bir rahmetin sahibisin. Rahmansın, Rahimsin. Bize hep merhamet ediyor. Bize hep merhamet ediyor. Merhametin tecellileriyle yaşıyoruz. Zaten kainat nizamı düzeni merhamet nizamı, merhamet düzeni olarak senin tarafından tanzim olunmuş. Bu düzenin içinde hayat sürecek olanlara da rahmetin pırıltılarını, tecellilerini her vesileyle dininin bütün esaslarıyla insanlığa bizlere kazandırmak istiyorsun. Bu cümleden olmak üzere 5 vakit namazı emrettin. Zekat ibadetini zengin kıldıklarına emrettin. Oruç ibadetini de imkan sahibi, hasta olmayan, yolcu olmayan, sağlığı yerinde olan kullarına bizlere emrettin. Yerine getirmeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: 5 vakitte camilerde cemaatler oluşturmak suretiyle senin rahmetinden en geniş şekilde istifade etmeye bizi muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Bu vesileyle yapacağımız ibadetlerimizi hayırlarımız olarak kabul eyle de
1: amin,
0: şerlerin üzerimizden def olmasına vesile etmek suretiyle Gazze'deki kardeşlerimizin sıkıntılarını da bu vesileyle izale eyle. İkram eyle ya Rab, ikram eyle ya Rab, ikram eyle ya Rab, ikram eyle.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Mü'minun Suresi 93 ila 118. ayetler.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma. Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet onlardan birine ölüm gelince, Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde, berzah vardır. Sura üflendiği zaman, işte o gün ne aralarında soy-sop yakınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. Allah, ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi der. Onlar da şöyle derler: ey Rabbimiz, biz

0: Biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek, hiç şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah, aşağılık içinde kalın orada. Artık benimle konuşmayın der. Kullarımdan, ey Rabbimiz, biz inandık. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyen bir grup var idi. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni anmayı unutturdu. Onlara hep gülüyordunuz. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar. Onlar bir gün ya da bir günden daha az süre kaldı. Hesap tutanlara sor derler. Allah şöyle der. Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir. Kim hakkında hiçbir delil olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler. De ki Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Sa'd Suresi 65 ila 88. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir. Çok bağışlayandır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz. Aralarında tartıştıkları sırada yüce topluluğa, ileri gelen melekler topluluğuna dair benim hiçbir bilgim yoktu. Bana ancak benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor. Hani Rabbin meleklere şöyle demişti: muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygıyla eğilin. Derken bütün melekler topluca saygıyla eğildiler. Ancak iblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah, ey iblis, ellerimle yarattığıma saygıyla eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın yoksa üstünlerden mi oldun, dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın, dedi. Allah şöyle dedi: öyleyse çık oradan, cennetten. Çünkü sen kovuldun. Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir. İblis, ey Rabbim, öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah şöyle dedi: sen o bilinen vakte, kıyamet gününe kadar mühlet verilenlerdensin. İblis, senin şerefine andolsun ki içlerinden ihlaslı kulların hariç elbette onların hepsini azdıracağım, dedi. Allah şöyle dedi: İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum. Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan, sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en doğru bilgidir.
2: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cehennemle ilgili şu ayetler yer alır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hicr Suresi 44.

0: Dördüncü ayet.
1: Onun 7 kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.
0: Hud suresi 118 ve 119. ayetler.
2: Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti.
0: Mülk suresi 6-11. ayetler.
3: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz." demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El Müheymin Celle Celalu, Celle Celalu. Gözeten ve koruyan. Sen El Müheyminsin. Her şeyi görüp gözetensin. Kullarının bütün amellerini bilen, onları koruyan, ahirette onlara mükafatlarını eksiksiz verensin. Müheymin olarak sen gizliyi ve açığı bilen, şükrü ve şikayeti işiten, zarar ve sıkıntıyı giderensin. Kainattaki tüm işleri düzenleyen ve yöneten, yarattıklarını koruyansın. Sen amelleri, rızkları ve ömürlerin idaresini elinde tutansın. Bizleri senin yolun üzerinde tut. Yeryüzündeki bütün işleri gözeten, bizleri korkulardan emin kılansın. Kalbimizdeki imanı arttır, hakimiyetinin sınırlarını genişlet. Ey bizi gören, gözeten ve koruyan Allah'ım, imanımızı sana arz ediyoruz. Bizleri imanla yaşat. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 26. cüz.
1: Euzu billahi mineş

0: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şeyi kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir. Bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini

alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Kitabın indirilişi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenlersiniz, bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana. Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları kendilerine düşman oluverir, onların ibadetlerini de inkar ederler. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman o küfredenler kendilerine geldiğinde Hak Kur'an için düşünmeden bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki eğer ben onu uydurmuşsam Allah'tan gelecek olana cezaya karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O sizin hakkında düşüncesizce yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. De ki, ne dersiniz, şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz, İsrail oğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İnkar edenler, inananlar için, eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir uydurmadır diyecekler. Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı da vardı. Buysa onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi. Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık orada sürekli kalacaklardır. Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara öteden beri yapıla gelen doğru bir vaattir. Anne ve babasına öf size. Benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni tekrar diriltecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye onlar Allah'a sığınarak yazıklar olsun sana. İman et, Allah'ın vaadi gerçektir diyorlar. O da bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu. İşte onlar kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde haklarında o sözün azabın gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Bu da Allah'ın onlara yaptıklarının karşılığını tas tamam vermesi içindir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz.
İnkar edenler ateşe sunuldukları gün onlara şöyle denir: dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugünse yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Kendisinden önce ve sonra uyarıcılar gelip geçmiş olan Ad kavminin kardeşini Hud'u hatırla. Hani Ahkaf'taki kavmini, ancak Allah'a ibadet edin, çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum diye uyarmıştı. Onlarsa, sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru söyleyenlerden sen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir dediler. Hud, bu konudaki bilgi ancak Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum dedi. O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde, bu bize yağmur getiren bir buluttur dediler. Hud, hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu azabın bulunduğu bir rüzgardır dedi. O, Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder. Derken, evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hale geldiler. İşte biz, suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Andolsun, size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Kendilerine kulakları, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şey onları kuşattı. Andolsun, biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Doğru yola dönsünler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık. Allah'ı bırakıp ona yakınlık sağlamaları için edindikleri ilahlar kendilerine yardım etseydi ya. Aksine onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kayboldular. Bu onların yalanı ve uydurmakta oldukları şeydir. Hani Kur'an'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar onun huzuruna gelince birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki, ey kavmimiz! Şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun, ona iman edin ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın. Kim Allah'ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz O, her şeyi hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenlere ateşe sunuldukları gün, bu gerçek değil miymiş denir. Onlar, evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş derler. Allah, öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın der. Ey Muhammed! O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. Muhammed Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır. İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene ki o Rablerinden gelen haktır inananlarınsa, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bu, inkar edenlerin batıla uymaları ve inananların Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. İşte Allah, onların örnek teşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlatır. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarına vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın, sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince,
Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Onları doğruya ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar, dinini uygularsanız, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince, yıkım onlara. Allah, onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah'ın indirdiğini beğenmemeleri, bu sebeple de Allah'ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır. Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır. Bu, Allah'ın inananların yardımcısı olması, inkar edenlerin ise hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır. Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenlerse dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar, kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınlarının günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir. İnananlar keşke bir sure indirilse derler. Fakat hükmü apaçık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır. İtaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince Allah'a verdikleri söze bağlı kalsalardı, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Demek yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi? İşte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var? Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri, şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür. Bu münafıkların Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere, bazı işlerde size itaat edeceğiz demelerindendir. Allah onların gizlice konuşmalarını bilir. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak? Bu, Allah'ı gazaplandıran şeylere uydukları ve O'nun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Biz dileseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir. Andolsun,
İçinizden cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Sakın zaaf göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez. Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz. O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temellik alacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Bedevilerin savaştan geri bırakılanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu, Allah'tan bizim için af dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki, Allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse yahut bir yarar elde etmenizi dilerse ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey münafıklar! Siz aslında peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak eden bir kavim oldunuz. Kim Allah'a ve peygambere inanmazsa bilsin ki şüphesiz biz inkarcılar için alevli bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Savaştan geri bırakılanlar siz ganimetleri almaya giderken, bırakın biz de sizinle gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki, siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurmuştur. Onlar,
bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir.

Allah onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu elem dolu bir azaba uğratır. Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Allah böyle yaptı ki bunlar müminler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz, fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı başka kazançlar da vardır. Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenler sizinle savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri işleyip duran kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. O, Mekke'nin göbeğinde sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve ibadet amacıyla bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi. Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık. Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Andolsun Allah, peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fas

Sık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah, adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şey eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu akla uzak, imkansız bir dönüştür. Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar, içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir. Gökten de bereketli bir su indirip,

da kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler, birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, heykeliler, Tübba'nın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki yeniden yaratamayalım? Doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de onun yaptıklarını alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üfürülecek. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici melekle gelir. Ona andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir denir. Beraberindeki melek şöyle der. İşte bu yanımdaki hazır. Allah şöyle der. Atın cehenneme. Hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kafiri. Allah'la beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine. Arkadaşı olan şeytan der ki, ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Allah şöyle der, benim huzurumda çekişmeyin, çünkü ben bu konudaki uyarıyı size önceden yaptım. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir. İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara,

yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan peygamberden çevrilen çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, dilidir diyen yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün, görevli melekler onlara şöyle der. Azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar, bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, O size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş. Bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu. Yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar korkma dediler ve onu bilgin bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. Ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olabilir dedi. Onlar dediler ki, Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah

Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri, izzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Wow Radyo sunar. İslam'ın halifeleri. Hazreti Ebubekir. 4. bölüm. Hazreti Ebubekir'in daveti. İlk halka.

0: Hicaz sabahı. Mekke henüz tam uyanamamışken dar sokaklara ince bir serinlik yayılır. Bu sabah şehrin kimsenin fark etmediği bir köşesinde kalbinde yeni doğmuş bir iman taşıyan bir adam uyanıyordu. Hazreti Ebu Bekir. Artık o sadece güvenilir bir tüccar değil, Allah'ın Resulü'nün yanındaki ilk büyük destekçiydi. Ve o bu nimeti sadece kendi kalbine hapsetmek istemiyordu.
1: Ey beni yoktan var eden Rabbim! Dün gece kalbime yerleştirdiğim bu imanı bugün benden başkalarına da ulaştırmayı bana nasip et. Bu hakikati sadece kendim için yaşarsam ona layık davranmış olmam. Bana dilimde doğruluk, adımlarımda sebat ver. Korkularım için değil, senin rızan için konuşayım.
0: O sabah evine sığmayacak kadar büyük bir niyetle kalktı. Kendisini yıllardır tanıyan, sözlerine güvenen dostlarını düşündü. Osman bin Affan, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas ve karar verdi. İlk halka onlarla genişlemeliydi. İlk olarak yumuşak tabiatlı, iffeti ve hayasıyla tanınan genç tüccar Osman bin Affan'a gitti. Onu evinin avlusunda buldu. Elinde bir kumaş parçası, düşüncelere dalmıştı.
1: Esselamu aleyküm ey Osman.
2: Ve aleyküm selam ey Ebu Bekir. Hoş geldin. Bu saatte seni buraya getiren nedir?
1: Kalbime ağır ama tatlı bir haber koyan Rabbim getirdi. Seninle mal ticaretinden daha büyük bir ticareti konuşmak istiyorum.
2: Sen böyle konuştuğunda sözlerinin peşinden gitmek gerektiğini bilirim. Seni dinliyorum.
1: Ey Osman, sen soyunla, ahlakınla Mekke'nin en temiz gençlerinden birisin. Ama bilmelisin ki bizim atalarımızın getirdiği bu putlar ne duyar ne görür. Asıl ilah, göğü ve yeri yaratan, bize can veren tek bir Rab'dir. Ben dün onun seçtiği elçinin davetine evet dedim.
2: O elçi kim?
1: Muhammed bin Abdullah. O Rabbinden vahiy aldığını söylüyor. Ben de onun hayatına bakıyor, bugüne kadar bir yalan söylemediğini görüyorum. O bizi bir olan Allah'a kulluğa çağırıyor.
2: Muhammed mi? Ben de onun doğruluğunu bilirim. Onu çocukluğundan beri tanırım. Ona el-emin dememizin sebebi boşuna değil.

0: Ki bu din bizden ne istiyor?
1: Yalanı terk etmemizi, emanete ihanet etmememizi, fakiri gözetmemizi ve putlardan yüz çevirip yalnızca bir tek Rabbe yönelmemizi. Bu dünyada kibir yerine tevazu, zulüm yerine adalet, savurganlık yerine infak ister. Ve sonunda Rabbin rızasını, cenneti vaat eder.
0: Ey Ebu Bekir, sen bugüne kadar beni hiçbir kötü şeye çağırmadın. Sözün benim için emanettir. Eğer bu din senin kalbini ikna ettiyse, benim de gönlüm ona açıktır. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir.
2: Böylece İslam'ın ilk büyük isimlerinden Osman bin Affan radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir'in davetiyle imana geldi. Bu, genişleyecek halkaların ilk büyük adımlarındandı. İkinci durak, ticarette mahir, zihni hızlı çalışan genç Talha bin Ubeydullah oldu. Onu çarşının kenarında yeni getirdiği malları sayarken buldu.
3: Ey Ebu Bekir, tam da seni düşünüyordum. Şam'a gidecek bir malım var. Senin tecrübeni soracaktım. Belki bugün daha büyük bir yolculuktan konuşmalıyız Talha. Şam'ın ticareti değil, kalbin gideceği bir yolculuk. Bu nasıl bir yolculuk? Mekke'de Muhammed'i bilirsin. O Rabbinden vahiy almaya başladı. Bizi bir olan Allah'a çağırıyor. Ben de iman ettim. Seni de bu dine çağırıyorum Talha. Çünkü biliyorum ki kalbin temizdir.
4: Ben de onun doğruluğunu duydum. Fakat bu bütün şehrin düzenini değiştirecek bir söz. Kabileler, putlar, ticaret, her şey sarsılacak.
1: Evet, sarsılacak. Ama sarsılacak olan zaten çürümüş olan düzendir. Adaletsizlikler, kibirler, zayıfın ezildiği sistem. Ben sana sadece bu dünya için değil, ahiret için de kazanç getirecek bir din teklif ediyorum.
4: Bu işin sonu zor olabilir. Baskı gelir, ticaret bozulabilir, aileler karşı çıkar. Ama bir düşünce var içimde. Bu çağrı yalandan beslenemez. Ey Ebu Bekir, şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir. Ben de bu yolda seninle olacağım.
2: Talha da bu halkaya katıldı. Onun cesareti ileride İslam'ın büyük günlerinde sıkça anılacaktı. Hazreti Ebu Bekir durmadı. Aynı gün, hatta izleyen günlerde birbirine yakın isimlerle görüştü. Zübeyir bin Avvam, Resulullah'ın halası Safiye'nin oğlu. Genç, cesur, gözü pek. Onunla dar bir sokakta karşılaştı.
1: Ey Zübeyir, senin cesaretini bilirim. Gerektiğinde yalnız kalmaktan korkmazsın. Seni kalabalığın değil, hakikatin yanına çağırıyorum.
5: Bu çağrı Muhammed'in dinine girmek midir?
1: Evet. Lat ve Uzza'yı bırakıp yalnızca Allah'a yönelmek. Onun Resulüne tabi olmak.
5: Ben doğru bildiği yoldan dönmeyen bir adamın yeğeniyim. Muhammed'in doğruluğunu gördüm. Sözlerinin dürüstlüğüne şahit oldum. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir.
2: Genç Zübeyir'in bu teslimiyeti gelecekte Uhud'da, diğer savaşlarda onun cesaretiyle birleşecek ve tarihe iz bırakacaktı. Abdurrahman bin Avf, ticarette ustalık, kazançta bereketle bilinen bir isimdi. Hazreti Ebu Bekir onu gölgeli bir avluda buldu.
6: Hoş geldin ey Ebu Bekir. Gölgeye otur, sıcak vuruyor.
1: Bazen kalbimize de sıcak vurur Abdurrahman. Bugün sana kalbini serinletecek bir gölgeden bahsetmeye geldim.
6: Sen böyle başladığında mal hesabı yapmayacağımız belli oluyor. Anlat, dinliyorum.
1: Muhammed'e vahiy geldi. O bizi bir olan Allah'a çağırıyor. Putları terk etmeyi, doğruluk ve adaletle yaşamayı emrediyor. Senin elindeki mal sende kalsın. Ben kalbindeki yönelişi soruyorum. Eğer bu çağrı haksa, senin yerin neresi?
6: Ben ticaretinde şunu öğrendim. Yanlış tartılan terazinin kazancı önünde sonunda zarara döner. Eğer bu çağrı Allah'tan gelen hak bir çağrıysa, ondan yüz çevirmek en büyük zarardır. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir.
2: Abdurrahman'ın malı ileride İslam yolunda harcanacak, nice infaklara vesile olacaktı. Ve Sa'd bin Ebi Vakkas, genç, atıcı, yüreği çabuk harlanan ama hakka meyilli. Ebu Bekir onu evinde yayını düzenlerken buldu.
7: Ey Ebu Bekir, bana niçin geldin? Yüzünde başka bir şey var bugün.
1: Çünkü kalbimde başka bir şey var Sa'd. Ben bir olan Allah'a iman ettim. Muhammed'in peygamberliğine şahit oldum. Seni de bu dine davet ediyorum.
7: Sen mi iman ettin? Sen ki Mekke'nin en akıllı tüccarlarından sayılır. Sözünü tartarak söylersin. Eğer sen bu dine girdinse, ben nasıl durup düşünebilirim? Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir.
2: Sa'd'ın bu erken teslimiyeti, ileride İslam'ın savaş meydanlarında strateji ve cesaretle birleşecekti. Günler geçtikçe bu yeni halkalar fark edilmeye başlandı. Genç, umut dolu yüzler Kabe civarında Muhammed'in etrafında toplanıyor. Gözlerinde farklı bir ışık taşıyorlardı.
8: Şu topluluğa bak. Osman, Talha, Zübeyir, Abdurrahman, Sa'd, hepsi Ebu Bekir'in yakın arkadaşları. Birer birer Muhammed'e katılıyorlar.
9: Bu işin arkasında Ebu Bekir var. O sözleriyle insanların aklını çeliyor. Mekke'nin dengesi bozulacak.
10: Dünkü kervan ortaklarımız bugün aynı safta secde ederse yarın bu şehrin ticareti ne olur? Bu dine karşı tedbir alınmazsa herkes putlarını terk eder.
2: Onlar ticaretin bozulmasından korkuyordu. Oysa Hazreti Ebu Bekir ve arkadaşları kalbin bozulmasından korkuyorlardı. Bu iki korku çok yakında çarpışacaktı. Bir gün Hazreti Ebu Bekir iman eden bu ilk isimlerle ilgili müjdeyi Resulullah'a tek tek anlattı.
1: Ya Resulallah, Osman, Talha, Zübeyir, Abdurrahman, Sa'd, hepsi Müslüman oldu. Sözleriniz kalplerine işledi. Onlara sadece kapıyı gösterdim. Onları buraya getiren Allah'ın hidayetidir.
2: Hazreti Ebu Bekir, malıyla, sözüyle bu davanın ilk günlerinden beri Resulullah'ın yanındaydı. Onun İslam'a olan hizmeti çok büyüktü. Hazreti Ebu Bekir'in vesilesiyle iman edenler yıldızlar gibi parlayacaktı. O biliyordu ki bu iş sadece birkaç ismi kazanmakla kalmayacak. Çok yakında ağır bedeller ödemeyi gerektirecekti. Mekke geceleri artık başka bir hikayeye sahne oluyordu. Bir zamanlar putların gölgesinde kaybolan kalpler şimdi Rab'be yöneliyor, yeni doğmuş bir imanın heyecanını taşıyordu. Hazreti Ebu Bekir'in davetiyle İslam'a giren bu ilk isimler, kaynakların bize anlattığı gibi sonraki yılların en büyük omurgasını oluşturacaktı. Hazreti Osman'ın hayası, Talha bin Ubeydullah'ın cömertliği, Zübeyir bin Avvam'ın cesareti, Abdurrahman bin Avf'ın infakı, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın dirayeti. Hepsinin kalbine o ilk tohumları eken, tereddütsüz evet demeyi bilen bir adamdı. Bir sonraki adımda bu imanın Mekke'de nasıl öfkeyi üzerine çektiğini, kölelerin, zayıfların nasıl hedef alındığını, Hazreti Ebu Bekir'in malını nasıl zincir çözmek için harcadığını göreceğiz.

0: Kur'an Allah kelamıdır.
1: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Nebe Suresi 31-40. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söylüyor.

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin, vadenin bir yazısı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap Levh-i Mahfuz onun yanındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, göstermeden senin ruhunu alsak da, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse bize aittir. Onlar bizim yeryüzüne kudretimizle gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah'a aittir. O her nefsin kazandığını bilir. İnkar edenler de dünya yurdunun sonunun kime ait olduğunu bileceklerdir. İnkar edenler sen peygamber değilsin diyorlar. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap, Kur'an bilgisi bulunanlar yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber kavramıyla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ahzab suresi 45. ayet.
6: Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
4: Mümtehine suresi 12. ayet.
7: Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
4: Tahrim suresi 8 ve 9. ayetler.

0: Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsun.

0: hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Yaratılışımı güzel yaptın, ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım, Allah'ım. Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Nur Suresi 58 ila 61. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde 3 defa sabah namazından önce öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne de onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir

0: bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kaf Suresi 1-15. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: Bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu akla uzak, imkansız bir dönüştür. Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir. Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler, birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'ın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki yeniden yaratmayalım? Doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 10. bölüm. İlk yolculuk.
4: Bütün gün yorulursun Muhammed. Neden sen de akranların gibi koşup oynamak istemezsin? Her gün gün doğumuyla sürüyle dağa çıkarsın, gün batımında eve gelirsin.
5: Bizim için çalışır. Muhammed'in yaşından büyük kalbi vardır.
4: Amcandan bir isteğin var mıdır Muhammed? Bir isteğin olursa bana söyle. Sen benim evladımsın, bunu unutma, olur mu? Burası senin evin. Eğer bize karşı kendini borçlu hissettiğin için çalışırsan, çalışma yeğenim. Çünkü senin bize bir borcun yoktur. Senin evimizde olman, bizimle kalman bize mutluluk verir. Evimiz seninle neşelenir. Senin varlığınla soframızdaki bir lokma ekmek bize geyik eti gibi lezzetli gelir.
5: Bunu söylemene ne gerek var kocam Ebu Talip? Muhammed de bilir buranın onun evi olduğunu, onu çok sevdiğimizi.
4: Bilmesine bilir ama Fatıma, bizim dilimizden de duyması gerek.
5: Ne dedin Muhammed? Dilden çok kalbin ne söylediğimi önemlidir.
4: Sen bizim içimizi görürsün ya kardeşim Abdullah'ın oğlu. Ne mutlu bize, ne mutlu bize. Kervanla Şam'a gideceğim. Oradan benden bir şey ister misin?
6: Ebu Talip yola çıkmadan önce annesini ziyaret etmek için baba evine gider.
5: Sen mi geldin oğlum?
4: Evet anne. Kervanla Şam'a gideceğim de gitmeden seni göreyim dedim.
5: Kabe'nin Rabbi yanında olsun oğlum. Sağlıkla git, sağlıkla gel.
4: Sen merak etme anne. Eğer her şey yolunda giderse iyi para kazanacağız.
5: Dualarım seninle oğlum. Muhammed nasıldır?
4: İyidir anne. O kadar uslu bir çocuk ki anlatamam. Şam'a gideceğimi söylememle çok üzüldü. Ağlıyor. Onu burada bırakıp gitmek olmuyor ama elden ne gelir?
5: Ona iyi davran oğlum. O kardeşinin oğludur.
4: Davranmam mı anne? Hem kardeşimin hem de babamın emanetidir o. Ama Muhammed beni hep şaşırtır anne.
5: Nedenmiş o oğlum?
4: Muhammed daha 10'lu yaşlarda. Ama bir yetişkinin aklına sahip. Bir kere bile yalanını görmedim. Sanki dili yalana tövbe etmiş. O da bir çocuk olmasına rağmen diğer çocuklar gibi yaramazlık yapmıyor. Onlar gibi boş işlerle uğraşmıyor. Kimseden korkmuyor. Küçük olmasına rağmen düşünerek konuşuyor. Kelimelerini özenle seçiyor. Yalnız kalmayı da seviyor. Sürüyü Mekke dağlarına götürüp orada onlarla kalmak ona büyük mutluluk veriyor. Putlara da değer vermiyor. Diğer Mekkeliler gibi onları yüceltmiyor. Onu şimdiye kadar hiç putların yanında onlara dua ederken görmedim.
5: Bu konu için onunla konuştun mu oğlum?
4: Konuştum. Anladığım kadarıyla Kabe'deki putları sevmiyor. Kutsal evin yanına gittiğimde putların önünde diz çökmüyor. Ama temiz kalpli, doğru konuşan biri.
5: Tıpkı babası gibi. Tüm Kureyş onun çok dürüst olduğunu söylerdi. Muhammed'im de onun gibi. Sen Şam'dayken benim yanımda kalsın, olmaz mı oğlum? Ben de özledim torunumu.
4: Olur anne. Ümmü Eymen'e söylerim, getirir yanına.
5: Sağ ol oğlum. Senin çocukların nasıldır?
4: Onlar da iyi anne. Senin sağlığın için duacılar.
6: Kervan Şam'a gitmek için hazır beklemektedir. Sadece Ebu Talip kalmıştır geride. Ebu Leheb ve Mekkeliler sabırsız bir şekilde Ebu Talip'i beklemektedir.
7: Nerede kaldı bu Ebu Talip? Gitme vakti geldi.
4: Beni çok mu özledin? Adımı anarsın kardeşim.
7: Tez giden çok yol gidermiş kardeşim.
8: Bu Şam'a giden kervan yaz gezisidir. Hindistan'dan esans ve reçine geldi. Yemen'dense fil dişi, sarı sabır ve baharat geliyor.
4: Biz de sizlere Suriye kristali ve Suriye ürünleri getireceğiz. Ve çok kaliteli şaraplar getireceğiz.

0: Romalı kadınlar getirmeyecek miyiz kardeşim? Tenleri beyaz ve yumuşak, sarı saçları, ince belleri olur. Mis gibi de kokarlar.
1: Hiç değişmeyeceksin Ebu Leheb. Ama şunu bilmez misin? Biz Haşimoğulları insan ticareti yapmayız.
0: Ama Mekke'de Kureyşliler bunu yapar. Biz getirmezsek bu köle kadınları başkaları getirecek kardeşim.
1: Bu başkalarının sorunu.
0: Sen belli ki hep fakir kalmak istersin. Çok zengin bir adam tanırım Kureyş'ten. Bu adam eskiden çok fakir bir adammış. Ta ki köle ticareti yapana kadar.
1: Babamız Abdülmuttalib'e yakışmayacak bir şey yapacağıma fakir kalmayı daha onurlu görürüm.
2: Şu köşede ağlayan çocuk kardeşinin oğlu Muhammed değil mi Ebu Talip?
1: Evet, odur. Ne oldu benim sevgili çocuğum Muhammed? Neden beni uzaktan izleyip ağlarsın? Bilmez misin sen? Senin gözünden akan bir damla yaş kalbimde Nemrud'un ateşi gibidir. Benimle Şam'a mı gelmek istersin? Sen ağlama. Yeter ki bir damla yaş akmasın gözlerinden. Suriye'ye sensiz gitmem. Muhammed de bizimle Şam'a geliyor.
0: Buna izin veremem.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Kamer Suresi 49-55 ve Rahman Suresi 1-16. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun, biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. İsra Suresi 61 ila 70. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik. Onlar da saygıyla eğilmişlerdi. Yalnız iblis saygıyla eğilmemiş. Hiç ben çamur halinde yarattığın kimse için saygıyla eğilir miyim demişti. Yine demişti ki, benden üstün tuttuğun kişi bu mu? Söyler misin? Andolsun, eğer beni kıyamete kadar ertelersen, onun soyunu

0: pek azı hariç azdırarak kontrolüm altına alacağım. Allah şöyle dedi: çekil git. Onlardan kim sana uyarsa kuşkusuz cehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacaktır. Haydi onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şüphesiz gerçek kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter. Rabbiniz lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Denizde size bir sıkıntı dokunduğunda bütün taptıklarınız sizi yüzüstü bırakıp kaybolur, yalnız Allah kalır. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. Peki karada sizi yere geçirmesinden yahut üzerinize taşlar savuran kasırga göndermesinden sonra da kendinize bir vekil bulamamaktan güvende misiniz? Yahut sizi tekrar denize döndürüp üstünüze kasıp kavuran bir fırtına yollayarak nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmasından sonra da bize karşı kendiniz için arka çıkacak bir yardımcı bulamama durumundan güvende misiniz? Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin kudret sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 106. Ayet.
3: Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin?
1: Bakara Suresi 109. Ayet.
2: Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir.
1: Bakara Suresi 148. Ayet.
4: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
1: Ali İmran Suresi 26. Ayet.
5: De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğin

0: Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.
1: Ali İmran Suresi 189. Ayet.
2: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Taha Suresi 15 ila 36. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı. Bir de ne görsün? O hızla akan bir yılan olmuş. Allah şöyle dedi, tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye. Seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Araf suresi 89. ayet.
3: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o kardeşi Bünyamin'i yanına, bağrına bastı ve gizlice "Haberin olsun, ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme," dedi. Yusuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: "Ey kervancılar, siz hırsızsınız." Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek "Ne yitirdiniz?" dediler. Onlar, "Hükümdarın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Ben buna kefilim," dediler. Dediler ki, "Allah'a and olsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik. Hırsız da değiliz." Onlar, "Eğer yalancıysanız hırsızlığın cezası nedir?" dediler. Onlar da, "Cezası su kabı kimin yükünde bulunursa o kimsenin kendisinin alıkonması onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. "İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır." Dediler ki, "Eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı." Yusuf bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. "İçinden, siz kötü bir durumdasınız. Anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor," dedi. Onlar da Yusuf'a, "Ey güçlü vezir, bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. Yusuf, "Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz," dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Talak Suresi 1 ila 7. Ayetler. Euzü billahi

يحتسب سب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل

Bulunmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkartmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkartıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer gebeyseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın.

0: Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın en çok sevdiği isimleriniz Abdullah ve Abdurrahman'dır. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çirkin isimleri değiştirirdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ahirette irtihalinden yaklaşık 4 ay önceydi. Sevgili Peygamberimiz hicretin 10. yılı Rebiülevvel ayında Halid bin Velid'i bir grup Müslümanla birlikte Necranlı Haris bin Kaboğullarına göndermiş ve onları İslam'a davet etmesini istemişti. Onlar da bu daveti kabul ederek Müslüman olmuşlar ve birlikte Resulullah'ın yanına gelip Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğunu ikrar etmişlerdi. Resulullah'a gelen heyetin içerisinde Ebu Şurayh el-Harisi de bulunuyordu. Resulullah ona hüküm sahibi anlamında Ebu'l-Hakem künyesiyle seslenildiğini duymuş ve bu durum hoşuna gitmemişti. Sevgili Peygamberimiz kendi yanına çağırarak bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Muhakkak ki yegane hüküm sahibi Allah'tır. Hükümleri belirleyen de sonuçlandıran da O'dur. Sen niçin Ebu'l-Hakem künyesiyle çağrılıyorsun diye sordu. O da kavmim bir anlaşmazlığa düştüğünde bana gelir, ben de aralarında hüküm veririm. Her iki tarafta razı olur cevabını verdi. Resulullah ne güzel buyurdu. Onun sorunları çözmesi hoşuna gitmişti. Ancak Allah'a ait bir ismin bu şekilde kullanılmış olmasını kabullenemezdi. Ebu Şurayh'a kaç çocuğu olduğunu sordu. Onun Şurayh, Müslim ve Abdullah isimli 3 oğlu olduğunu duyunca en büyüğünün adını öğrenmek istedi. Ardından da Şurayh isimli büyük oğluna Atven, ona sen Ebu Şurayh, Şurayh'ın babasısın buyurdu ve onlara dua etti. Peygamber Efendimizin ilahi vahyi yaymaya başladığı Arap toplumlarında da inanç, kültür ve yaşam tarzlarını yansıtacak şekilde isimler kullanılıyordu. Asıl isimlerin yanında genellikle Ebu, babası veya Ümmü, annesi kelimeleriyle başlayan künye, ikinci isim olarak kullanılıp övgü, yergi, karakter, fiziki özellik, unvan anlamı taşıyan lakap ve bağlı olunan kabile ve memleketi tanıtmaya yönelik nesep şekli.

0: şeklinde isimlendirme biçimleri vardı. Kur'an-ı Kerim'in açıkça belirttiği üzere ilk insan Hazreti Adem'e isimleri öğreten bizzat Allah Teala'dır. Kendisine öğretilen isimler ve kavramlar sayesinde ilk insan Hazreti Adem'den başlayarak insanoğlu dünyayı mamur etmeye ve yaşanabilir bir mekan haline getirmeye başladı. Zaman içinde insanlar dini, coğrafi, kültürel ve bunun gibi nedenlere dayanarak çocuklarına ve bütün varlıklara isimler vermeye devam ettiler. Kültürleri oluşturan unsurların başında gelen dil, Hazreti Adem'den beri ortak düşünebilmenin aracı ola gelmiştir. Toplumları ayakta tutan ana unsur, toplum bireylerinin ortak değerlere ve ortak düşünebilme yetisine sahip olmalarıdır. Dili oluşturan kavram ve isimlerse içinde bulundukları kültürlerin ürünüdürler. Ancak bu etki karşılıklıdır. Bir taraftan isimler kültüre ait unsurları barındırırken, diğer taraftan da kendine özgü bir kültür, yeni isimler ve yeni kavramlarla oluşturulur. Bu şekilde isimler kültürlerin nesiller boyu aktarılmasını sağlayan birer araç olduğu için Hazreti Peygamber isim, künye, lakap ve nesep şeklindeki isimlendirme şekillerini korumuş, ancak cahiliye inanç ve kültürünü yansıtan isimlerin yerine tevhid inancını ve oluşturduğu ahlaki yapıyı yansıtan yeni isimler kullanmış ve ashabını da bu şekilde yönlendirmişti. Allah'ın Resulü Allah'a kulluğu çağrıştıran isimleri tavsiye etmiştir. Bu yüzden Allah'ın en çok sevdiği isimleriniz Abdullah ve Abdurrahman'dır buyurmuş. Medine'ye hicretten sonra doğan ilk çocuğa Abdullah ismini vermiş. Zaman içinde sahabe arasında en çok yaygınlaşan isim de Abdullah olmuştur. Peygamber Efendimiz Abd, yani kul ile başlayan isimleri kastederek kulluğu ifade eden isimler Allah katında en sevimli olanlarıdır buyurmuştur. Gözetip koruyan anlamına gelen ve Allah'a ait bir isim olan Kayyum adlı bir adamın adını Abdülkayyum, Kayyum'un kulu şeklinde değiştirmiştir. Yine rivayet edildiğine göre Abdurrahman bin Avf'ın Müslüman olmadan önceki ismi Abdü Amr iken Allah Resulü onun adını da değiştirmişti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın kulu ve Rahman'ın kulları şeklinde kullanımlar yer almaktadır.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Bakara Suresi 204 ila 210. ayetler.

Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah

0: Kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler, hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz, bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 76 ila 82. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Karun, Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak, güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir, dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir.

0: Karun, ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir, dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur, dediler. Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, "Vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak," demeye başladılar. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam ve kavmi arasında geçen kıssa bize şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Araf suresi 59.
4: Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi.
1: Araf suresi 64.
5: Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar vicdanları hakka kapalı, kör bir kavimdiler.
1: Yunus suresi 71, 72 ve 73. ayetler.
6: Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın. Bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız, sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu?
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Av Radyo'da Cuma Sohbeti başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vav televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri, Vav radyomuzun çok değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor. Saygılarımızı, sevgilerimizi arz ediyoruz efendim. Değerli izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz, hepinize malum ki epey zamandan beri çok değerli meslektaşım, saygı duyduğum hocam Emrullah Hatipoğlu hocayla program yapıyoruz. Ama inanacağınıza güvenerek söylüyorum, bir program yapmış olmak için yapmıyoruz. İşe yarasın, derde deva, sadra şifa olsun diye gayret ediyoruz. Bunları da söylerken sizden gelen memnuniyet duygularından cesaret alıyorum. Programı izlendiğini, beğenildiğini yöneticiler söylüyor. Öyleyse seve sevile devam edelim. Gayreti elden bırakmayalım. Hazırlıkları, çırpınışları mutlaka yapalım. Ama neticeyi de Cenab-ı Allah'a bırakalım. Bugün derde deva nasıl bir program, hangi konuyu işleyeceğiz onu arz etmek istiyorum. Üzgünüm ki fertlerde bir güven ve vefasızlık problemi, ailede bir güven ve vefasızlık problemi, ülkede bir güven ve vefasızlık problemi, İslam aleminde bir güvensizlik ve vefasızlık problemi, bütün dünyada 8 milyar insanda, koca koca ülkelerde bir ve güven ve vefasızlık problemi had safhaya gelmiş durumdadır. Öyleyse biz program yaparken çok iddialı olmamız doğru değil. Biz bir program yapalım, dünyadaki güven problemi hallolsun, vefasızlık bitsin demiyoruz ama karınca kararınca gücümüz nispetinde güven ve vefanın ne demek olduğunu, ne kadar önemli olduğunu, nereden başlaması gerektiğini, Rabbimize karşı vefa, peygamberimize karşı vefa, ülkemize karşı vefa, İslam alemine karşı vefa, eşlere karşı vefa, çocuklara karşı vefa diye sıralayıp işlemek istiyor, gayret etmek istiyoruz. Hocamıza bir hoş geldin diyelim, sonra Kur'an-ı Kerim'e kulak vereceğiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş gördük.
1: İyi görüyorum, iyisiniz inşallah.
2: Teşekkür ediyorum. Allah. Güzel bir giriş olduğunu hemen ifade
1: edeyim. Öyle mi? Allah razı olsun.
2: Kapsam itibariyle.
1: Evet.
2: Tam da yani özü bu.
1: İşin özü bu.
2: İnşallah içini birlikte doldurmaya gayret ederiz.
1: Malzeme bu, bunu pişireceğiz inşallah.
2: Pişirelim inşallah.
1: Olur mu efendim?
2: İnşallah.
1: Olgun hale, o, işe yarayacak hale.
2: O güven ve vefa.
1: Evet.
2: En çok muhtaç olduğumuz hayati ve fıtri bir ihtiyaç hocam.
1: Allah'ım. Hayati ve fıtri bir ihtiyaç. Ney? Güven ve vefa.
2: Evet.
1: Güven ve vefa. Altını çift mi çizersiniz? Dört mü çizersiniz? Çevreye mi alırsınız? Dikdörtgene mi alırsınız? Takdir sizin. Değerli hocam, o zaman konuya girmeden evvel müsaade ederseniz hocamızı bir dinleyelim.
2: Alalım.
1: Allah'ın ayetlerinden bize nakillerde bulunsun. Sonra beraber sohbete devam ederiz. Efendim, Büyük Çamlıca Camii İmamı İshak Danış hocamızı beraber dinliyor, kulak veriyoruz. Buyurun hocam.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وما يدريك لعل الساعة قريب.

0: صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: İshak hocamıza teşekkür ediyor. Cenab-ı Allah'ın sıhhat ve afiyetle daha nice seneler hizmet nasip etmesini niyaz ediyoruz efendim. Evet muhterem hocam, başta girişte bir şeyler söyledik. Allah razı olsun, siz de işaret buyurdunuz. Şu güven ve vefa meselesine nereden başlayalım? Nereye kadar sürdürelim? Programın bitiminde inşallah ya bir program dinledik, bu da işe yaradı denilsin diye düşünüyorum. Buyurun.
2: İnşallah.
1: Buyurun efendim.
2: Ben de Rabbimin lütfuna
1: sığınarak. Amin.
2: Onun bize uygun gördüğü, aslında kendi isimlerinden bir isim olan mümin
1: Allah
2: isminden.
1: El-Mü'minul Müheyminul Azizul Cebbarul Mütekebbir diye
2: Haşr suresi.
1: Her akşam ve sabah hocalarımız, evet, bize dinletiyor.
2: Evet, evet, orada mümin kelimesi geçiyor.
1: Affınıza sığınıyorum, bir yarışta, çok para da veren bir yarışta Allah'ın isimlerinden hangisidir diye mümin sorulmuştu. Seyirciler ve yarışmacı bunu hiç ihtimale katmadı, yani müminin Allah'ın ismi olacağını. Hani insanlar için söyleniyor ya mümin diye. Halbuki Cenab-ı Allah bizzat kendi ismini bize nasıl vermiş hocam Kur'an-ı Kerim'de? Huve semmâkumul muslimîne. Orada müslim.
2: Orada müslim.
1: He. Bima'na el mu'min.
2: El mu'minûne vel mu'minâtu ba'duhum evliyâ'u ba'd. İnnemel mu'minûne ihvetun. Gibi bu mahiyette epeyce
1: ayetler
2: zikretmiş
1: var.
2: Mevlamız. Evet. Münafıkı anlatırken de el münafikun vel münafikat diye. Şeyde o buyurduğunuza paralel, innel muslimine vel muslimat
1: vel mu'minine vel mu'minat.
2: Orada da geçiyor.
1: Evet. Mümin erkekler, mümin kadınlar, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, evet, diye geçiyor.
2: Dolayısıyla mümin, bir defa Mevlamızın esmasından Haşr suresinin son bölümündeki, evet, ayet-i kerimeler, 3 ayet-i kerime
1: okunuyor.
2: Esma-ül Husna ile ilgili sondan ikincisinde, hı hı, mümin ismi geçiyor. Mümin neyi telkin ediyor hocam?
1: Emniyet, güven.
2: Emn kökünden, ha, değil mi?
1: Evet.
2: Bir güven. Güven veren Allah Celle öyle bir nizam indirdi ki o indirdiği nizam ile yarattıklarına o fıtraten muhtaç oldukları yapıyı kazandırsın.
1: Yani fabrika ayarlarını dönsünler veya kaybetmesinler.
2: Kaybetmesinler. Evet. Dolayısıyla bir anlamı nedir? İnanan.
1: Hı hı.

0: Ama
1: amene
0: emni temel kök, emniyet, güven, güven veren. Şimdi Allah'ımızın ismi, bu ismi bize vermek suretiyle çok şerefli bir ikram.
1: Evet, iltifat etmiş.
0: Müthiş, evet. Değil mi hocam? Bize kendi ismini uygun görüyor. Niye? Hocam, Bakara suresinde 30. ayeti kerimede Melaike-i Kirama İnni ca'ilun fil ardı halife ayetiyle yeryüzünde bir halife yaratacağını, kendi adına yeryüzünde görev yapacak bir varlığı yaratacağını bildirmiş idi.
1: Evet.
0: Kendi adına yeryüzünde vazife yapacak olan bir bakıma, hani ülkeleri dışta temsil edenlere ne diyoruz? Elçiler, sefirler. Bir bakıma böyle bir görev veriyor ki o görevi verdiği kişi ona lütfedeceği emaneti taşıyacak kişi olacak. Emanete asla hıyanet etmeyecek bir yapıda kulunu görmek isteyen Allah Celle kendi ismini kuluna isim olarak da veriyor, lütfediyor.
1: Elçi ve güven deyince, dikkat lütfederseniz,
0: estağfurullah,
1: elçiler tayin edildiği ülkenin devlet başkanına varıyor, güven mektubu
0: sunuyor.
1: Ben elçiyim, güvenle.
0: 2-3 gün önce de böyle 3 tane büyük elçi Cumhurbaşkanımıza güven mektubunu arz etmişlerdi. Evet, güven. Şimdi hocam, biz insan olarak nerede oluşmaya başladık?
1: Ana karnında, ana rahminde.
0: Orada güven kelimesiyle baktığımız zaman en güvenilir yer neresi olarak Rabbimiz uygun gördü ve hazırladı?
1: Ana karnında.
0: Evet. En güvenilir yer hocam. Neye muhtaç ise oluşması için, hı-hı, gelişmesi için, azaların oluşması, yani insan denilen yapının maddi tarafına ait ne varsa onları oluşturacak her imkanı da bahşetti mi? Etti. Bir de onlar tam olunca onlara çok önemli bir esas, ana
1: ruh.
0: وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي buyurmuş hocam.
1: Allah.
0: Ruhumdan nefhettim ona diyor. Nefh, hani üfleme gibi bir karşılıkla belki tercüme edilebilir ama tam
1: değil. Bravo, bence de tam
0: nefhetti,
1: değil.
0: Verdi. Biz o halimizle hocam maddemizi ve manamızı değerlendirirken bizim vücudumuz arzdan istifade ettiğimiz gıda mahsulleriyle oluşmuş.
1: Evet.
0: Desek doğru değil mi?
1: Doğru. Topraktan geldik.
0: Bununla nereye bağlıyız?
1: Toprağa bağlıyız.
0: Ama o bununla bağlı olduğumuz toprak ürünleriyle oluşan o yapımıza bir de ne verdi?
1: Ruh verdi.
0: O zaman ruhumuzla kime bağlıyız?
1: Allah'a
0: bağlıyız.
1: Bedenimizle toprağa ise de topraktan yine Allah'a. İnna lillahi.
0: Toprakta ne varsa bunları bizim için
1: yaratan
0: Mevlamız. Evet. Şimdi hocam, ana karnında dedik, ana rahminde, o rahim kelimesi rahmet kelimesiyle de iç içe, değil mi? O öyle bir güven ortamıdır ki hocam, önce oluşmamızda muhtaç olduğumuz ortam, o güven ortamını ana rahmi, ana karnında Rabbimiz lütfetti.
1: Amin.
0: Onunla geliştik, belli bir süre orada
1: kaldık.
0: Ondan sonra gözlerimizi dünyaya açmak üzere yeni bir yolculuk başladı.
1: Evet.
0: Bu geldiğimiz, gözümüzü açtığımız alem dünya.
1: Evet.
0: Peki bu dünyada varlığımızı sürdürmemiz için ne gerekiyorsa Rabbimiz onları da
1: bize
0: yaratıcı olarak lütfetti mi?
1: Amenna.
0: Verdi.
1: Havasından, susundan, ekmeğinden, meyvesinden, etinden, sebzesinden sayamayacağımız kadar. Ve in taudû nimetallâhi
0: la tuhsuha.
1: Tuhsuha.
0: Ölçüsünde değil mi?
1: Bitirmek için saymaya kalkarsanız bitiremez.
0: Sayamazsınız tabii.
1: Evet.
0: Sayılara sığmıyor yani.
1: Sığmıyor.
0: Ama bu ortamı da hazırladı mı Mevlamız?
1: Hazırladı.
0: Bu nedir? Dünyaya gözlerimizi açtıktan sonra muhtaç olduğumuz ortam hocam. Bu sayılanlara bakarsak muhtaç olduğumuz şeylerle alakalı bir eksik gözükmüyor.
1: Demek ki bizim neye muhtaç olduğumuzu bilen bir zat, nelere muhtaç olduğumuzu bilen bir zat, biz daha dünyaya gelmeden onları bizim için hazırlamış.
0: Hazırlamış. Evet. Şimdi oraya kadar her şey düzgün geliyor.
1: Evet.
0: Şimdi sıkıntı nerede başlıyor hocam? Bizim gönderildiğimiz dünyadaki bizim dışımızdaki varlıklar, bizim dışımızda demeyelim, bizim gibi olanlar ve bizim dışımızdakiler.
1: İkisi de.
0: İkisi de.
1: Evet.
0: Hepsi bu arzda mı?
1: Evet.
0: Bu arzda.
1: Arzdaşız hepsi.
0: Arzın dışındakileri şimdi katarak konuşmuyoruz.
1: Evet, evet.
0: Burada bizim için tehlike arz eden bir takım şeyler de var. Ne var? Hayvanat var, vahşiler var.
1: Evet.
0: Onların varlığı bizim için güvenimizi sarsacak bir tehlike olarak
1: görülüyor.
0: Algılanabilir.
1: Evet.
0: Fakat enteresan bir şey var hocam. Onların tehlikesi mi?
1: Daha büyük.
0: Daha büyük. Yoksa bizim gibi insan görünümlü olanların, o Allah'ın yarattığı, insanın ihtiyacı olan her şeye konma adına. Bizim elimizdekiler de dahil olmak üzere. Yaşadığımız toprakların içindekiler de. Dahil olmak üzere onları ele geçirme adına
1: hareket edenler mi daha tehlikeli?
0: Hareket eden insan görünümlü varlıklar mı daha büyük tehlike? Güvenimiz için daha büyük tehlike olan vahşiler mi? İnsan görünümlü olanlar mı?
1: Efendim, kesinlikle insan görünümlü olanlar. Çünkü en vahşiye dahi onun korkacağı bir silahla mukabele edebiliriz, kaçırırız bir. Bizim için manevi düşman olduğu defalarca Kur'an-ı Kerim'de haber verilen şeytan var ya, Euzu Besmele çektiğin zaman kaçıyor. İnsan minel cinneti ve nas işaret edildi yani, insanlardan da var o işleri, şerleri yapanlar. Onlara besmele çeksen de gitmiyorlar.
0: Evet, onlara başka bir şey çekmek
1: gerekiyor.
0: Başka
1: bir şey lazım.
0: Şimdi kıymetli hocam.
1: Evet.
0: Şimdi biz işte bu ortamda, bu ortamda en çok tehdit edilen ihtiyacımız güven.
1: Güven.
0: Bu güven ortamını yakalayamamak. Bunun şeklü şemailini tartışmaya da ihtiyaç yok. Uzun uzun konuşmaya da ihtiyaç yok. Şu andaki dünya.
1: Eski tabirle müsellem bir gerçek.
0: Gerçek.
1: Tartışılmaz bir gerçek.
0: Örnekleriyle de
1: ortada.
0: Dünyanın değişik yerlerine şöyle baksak, yukarıya baksak Ukrayna'yı görürüz. Aşağıya baksak
1: Filistin'i,
0: Gazze'yi görürüz. Evet. Doğuya baksak Doğu Türkistan'ı, daha bilmediğimiz çok şeyleri görürüz. Batıya baksak, nereye bakarsak bakalım, bunun örnekleriyle dop dolu bir arz hocam.
1: Evet.
0: Güvenin en çok tehdit altında olduğu alem haline getirilmiş bu
1: dünya.
0: Dünya. İşte tam burada hocam önümüze yepyeni bir şey konuyor. Evet, güven insan için en temel ihtiyaçtır.
1: Evet.
0: Çocuk hocam ana rahmindeyken, ana karnındayken o ortam müdahalelerden korunmuş olduğu için orada pek fazla problem yok. Ama dünyaya geldikten sonra bütün tehditlerin hedefinde olan bir yavru var hocam.
1: Yalnız ana karnındaykenki tehlikelere de ben işaret etmek istiyorum.
0: Tabii
1: kullanılan
0: hocam,
1: bu fazla ilaçlar.
0: İlaç

0: satışlar alınan gıdalar,
1: uyuşturucular,
0: her şeyi koyun hocam şimdi.
1: Efendim, sigara tehlike, sağlığa zararlıdır cümlesini söyledikten sonra içilen sigaralar, haram gıda ile annenin beslenmesi, o yavru için büyük tehlike olur.
0: Aslı hüviyeti bozulmuş.
1: Evet.
0: Hani hars
1: oynanmış.
0: Ve illa tevella sa'a fil ardı li yufsida fiha ve yuhlika el harsa ve nesl ayetiyle anlatılan ekinlerin, yani bütün gıda sağlayacak ürünlerin,
1: tarım ürünlerinin bozulmasıyla insan vücuduna o bozulma ana karnından itibaren geçmeye başlıyor.
0: Başlıyor.
1: Evet.
0: Bu maddi tehlikeler.
1: Evet.
0: Şimdi bundan korunduğunu bir ölçüde dünya geldiğini düşünelim.
1: Çok afrıza sanıyorum, aklıma geldi, unutmamak için söylüyorum. Bir de son zamanlarda iki de bir annenin ultrasona tabi tutulması. Efendim, film MR, ultrason.
0: Ve niçin acaba? İhtiyaçtan mı?
1: Yok.
0: Yoksa o yolla para kazanmak için mi?
1: Bir o var, bir de bizim millette izahı güç bir merak var.
0: Evet.
1: Çocuk şu anda ne durumda? Çocuğun kilosu nasıl oldu?
0: Evet.
1: Kız mı, erkek
0: cinsiyeti
1: mi?
0: Cinsiyeti belli mi?
1: Yahu kardeşim, sabırlı ol, dur. Bu yolcunun geleceği zaman belli.
0: Evet.
1: O zamana kadar mecbur olmadıkça her girilen ultrason, muayene, tahlil, tetkik mutlaka insan vücudunda eser bırakıyor. Bu benim şahsi fikrim değil, doktorların, bizzat dinlediğim tıp ehlinin fikri hocam.
0: Hocam şu çok cazip reklamlarla alınan gıdalar, içecekler, yiyecekler vesaire vesaire. Onlar şimdi tartışılıyor hocam. Bunların verdiği zararlar, çocuğa verdiği zararlar, ana karnında yani gebe olan hanım kardeşlerimize verdiği zararlar bugün çok net ve açık bir şekilde zaten tartışma konusu olmuş, oluyor.
1: Hamile olan kızımızı ultra raydan mı?
0: Neyse çok...
1: Ondan geçmesini istemiyor tıp. Öbür taraftan geçsin diyor, zarar verir diyor. Biz bunu götürüp ultrason denizinin içine atıyoruz.
0: Evet.
1: Orada yanlışlıklar var dedik. Biz ana konumuza dönelim.
0: Şimdi hocam, bu dünyada bu tehlikeyi bertaraf etmek için de Allah Celle madem ki o Rahmandır,
1: Rahimdir,
0: mümin isminin tecellisi ile güven sağlayacak her şeyi de hılkat olarak, yaratılış olarak lütfetmiş. Bu cümleden olmak üzere hocam, bizim bir ahlaki yapımızın olması lazım geldiğini de, Allah adına yeryüzünde görev yapan insan olarak en temel özelliğimiz ne olacak hocam?
1: Güvenilir
0: ahlakımızın
1: olmak.
0: O hani peygamberlerin li utemmime mekarimel ahlak dediği, her peygamberin insana kazandırmak istediği o ahlakı yapıyı kazandırmak için neler yapmak lazım geldiğini de Rabbimiz indirdiği rahmet nizamında ortaya koymuş.
1: Evet.
0: İşte bu cümleden olmak üzere kıymetli hocam, vefa kelimesi
1: ortaya çıkıyor.
0: Mukaddimede ne demiştiniz? Güven
1: ve vefa.
0: Evet. Bu kelime, bu vasıf, bu ahlaki vasıf karşımıza çıkıyor hocam. Vefa. Şimdi biz şöyle Kur'an-ı Kerim'e döndüğümüz zaman Bismillah ve iz Araf suresindeki ayet-i kerime ve iz اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ.
1: Şahane okuduğunuz bu ayetlerin manası ne efendim?
0: Beraber verelim. Demek ki bir halk arasında da Bezmi Elest.
1: Ya, evet.
0: Öyle bir alem ki ruhlar.
1: Evet. Henüz bedenler yok.
0: Yok. Ruhlardan ne istenmiş hocam?
1: Ahit istenmiş.
0: Ahit istenmiş.
1: Söz istenmiş.
0: Bak, söz istenmiş.
1: Anlaşma yapılmak istenmiş.
0: İstenmiş. Ve işte vefa kelimesi de zaten ahde vefa ile birlikte kullanırken evet. Dayanağın bir dayanağı da burası. Ne demişler hocam? Bela. Rabbimizin sorusu neydi?
1: Elestu bi rabbikum.
0: Değil miyim? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yaratan Halik yarattığı ruhlar alemindeki o varlıklara ben sizin Rabbiniz değil miyim sualini
1: sordu.
0: Sordu ve niye sordu hocam?
1: Onlardan bir ahit almak için.
0: Evet demelerini sağlamak için. Tamam. Ahit almak üzere.
1: Affınıza sığınıyorum. Şu anda aklıma giren nükteyi arz etmek istiyorum. Cenab-ı Allah dünyaya gelecek bütün insanların ruhlarını yarattıktan sonra ben sizin Rabbiniz değil miyim de değil de ben sizin Rabbinizim de diyebilirdi. Bir gerçeğin ifade. O zaman ruhlar bir söz vermiş olmaz ki. Anlaşmaya imza koymuş olmaz. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz miyim değil miyim? Söyleyin. Bela. Ha bak anlaşma bitti. İmza atıldı. İtirafı onlardan istedi Cenab-ı Allah. Yoksa ben sizin Rabbinizim diyebilirdi. Bu da bir gerçeğin beyanıydı. Yok.
0: Ve eşhedehum ala enfusihim. Kendilerini bu söyledikleri sözle ilgili olarak verdikleri söz ya ahitleri sebebiyle de kendilerini
1: kendi,
0: şahit
1: kendi
0: tuttu
1: aleyhlerine Allah. Şahit tuttu.
0: Evet. Şehidna.
1: Şehidna.
0: Onlar da bu şehadeti yapmış yaptılar. Oldular. Çünkü kıyamet günü biz bundan
1: haberimiz
0: haberdar
1: yoktu.
0: Değildik dememeleri için bu yol denendi. Ve olan oldu. Şimdi evet. Ahit nereden başladı?
1: Ruhlar aleminde.
0: Ruhlar aleminde. Şimdi bu ahde kim sahip çıktı, kim çıkmadı noktasına geliyoruz hocam.
1: O zaman insanlar dörde ayrılıyor hocam. Mümin gelip mümin ölenler, mümin gelip kafir ölenler, kafir gelip mümin ölenler. Bu oradaki verilen söze riayet etme konusunda bazısı ne yaptı hocam? Hem mümin geldi hem mümin öldü. Vefasızlık yok.
0: Yani ahdine sadık,
1: sadık kaldı. Bir kısmı mümin geldi ama kafir gitti. Hayatının belli bir safhasından sonra ya bu dinde de iş yokmuş, kıl kıl kıl da bit, namaz da bitirecek değil.
0: Orada verdiği söz sebebiyle mümin geldi.
1: Evet.
0: Vurgu bu mu? Tabii evet dediğine göre zaten
1: şöyle,
0: iman
1: evet
0: ediyor.
1: Dedi
0: yani.
1: Geldi. Bir de Efendimiz her kullu mevludin yûledu alâ fıtratil İslam buyurdu ya her doğan İslam üzere doğar. Bu dolayısıyla o ahde vefa ile başladı, vefasızlık yapıp gitti.
0: Ha, yani burada ahdettiği şeye
1: muhalefet etti.
0: Muhalefet etti. Evet. Evet. Dolayısıyla hocam işte bu yapı bu dünyada şu anda. Bu yapıda olanlar bu dünyada. Bugün kimisi yok diyor. He. Kimisi var ama yarattı,
1: işimize
0: karışmıyor.
1: İşimize karışmıyor diyor.
0: Kimisi var ama
1: bir gün yok olacak.
0: Çok uzaklarda. He. Biz ona ulaşmak için
1: bir şey,
0: bir aracı bir şeyler
1: koymamız lazım.
0: Uzay mekiği gibi. Putları aracı edindikleri için kaybettiler. Hı hı. Böyle bir yapı şu anda dünyada hep beraber bu arzda yaşıyorlar hocam. Onun için bunların yaklaşımları, dünyada buluş sebepleri ve hedefleri tamamen birbirinden farklı.
1: Farklı.
0: Şimdi buradaki bulunuşumuzun ana gayesi neydi hocam? Biz cennetten buraya indirildiği için babamız ve annemiz biz burada oluştuk.
1: Evet.
0: Ve hedefimiz nedir? O ahdimize sadakat göstererek
1: tekrar cennete çıkabilmek.
0: Çıkabilmek.
1: Evet.
0: Bunun için de Allah'a iman, bunun yolu Allah'a imandır. İndirdiği kitaba, onun getirdiklerine imandır. O kitabı ilk muhatap olarak indirdiği Resulullah'a, onun getirdiklerine imandır. Ve o kitabın bize gösterdiği ilerideki hedefte ne var? Öldükten sonra, bir ölümlü dünyadayız, öldükten sonra diriliş var.
1: Evet.
0: İşte o dirilişin olacağı hayat ebedi, ölümsüz bir hayattır ki iman edenleri orada bekleyen nedir? Cennet,
1: evet,
0: ve cennet nimetleri. Peki inkar edenleri bekleyen akıbet nedir?
1: Cehennem ve cehennem bölümleri
0: azap türleri.
1: Azap türleri.
0: O zaman hocam, şimdi akıllı adam kimdir? Geldiğini bildiği gibi
1: gideceğini de
0: bilen
1: ve ona göre hazırlanan
0: adamdır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla akıllı adam mümin adamdır hocam. Evet. Akıl, halbuki aklı nasıl kullanıyor? Akıllı adam mümin adamdır da nasıl hadiselere bakıyor? Diyor ki aklı da veren Rabbim.
1: Hı hı.
0: Ama akıl gösterildiği zaman iyi ve kötü, iyiyi seçebilir.
1: Evet.
0: Gösterildiği zaman hayırla şer,
1: hayrı seçebilir.
0: Hayrı şerden ayırt edebilir. Gösterildiği zaman iyi ve kötü, iyinin kötüden farklı tercih edilmesi lazım geldiğini belirlemede önemli bir görev yapabilir. Ama
1: her şey için yeterli
0: her
1: değil.
0: Şey. Gösterildiği zaman diyoruz zaten. Gösterilmeyen şeyler ne olacak?
1: Evet.
0: Varlığından haberdar edildiğimiz ama bize gösterilmeyen.
1: Hı-hı.
0: O zaman onun çözümü de nedir?
1: İman.
0: Allah Celle'nin indirdiği,
1: evet,
0: akla da yol veren vahyin eseri Kur'an-ı Kerim.
1: Ve Efendimizin sünneti.
0: Ve Efendimizin sünneti.
1: Evet.
0: Şimdi o zaman güven nasıl sağlanacak sorusunu...
1: Meseleyi ta temelden aldınız hocam.
0: Tabii hocam. Ha. Zaten bütün mesele bu temeli kaybettiğimiz için...
1: Binamız sallanıyor.
0: Sallanıyor. Dünya işte ne dedik? Artık örnekleri hiç vermeye gerek yok. Sağımıza baksak ateş var, solumuza baksak ateş, önümüzde arkamızda hep ateş var hocam.
1: Örneklerden insaniyet namına utanır hale geldik.
0: Utanır hale geldik.
1: Ya adam hocam, çocuğu öldürüyor, bu büyüyünce bana düşmanlık yapacak diye. Kadını öldürüyor, bu buna zarar verebilir diye. Hastaneye toplanan hastaların başına bombayı yağdırıyor.
0: Hocam kendisi dışındakileri potansiyel
1: tehlike
0: olarak görüyor. Ve hocam hayvanlar niye saldırır? Vahşi hayvanda.
1: Etrafını tehlikeli gördüğü için onu
0: bir korku değil mi hocam?
1: Korkudan saldırır.
0: Korkudan. Yani kendisini emniyette hissetse belki saldırmayız. Hatta o vahşilerin bazen yavruları alınıyor. Evlerde ehlileştiriliyor. Sonra diyorlar ki ya bunun hayatı evde yaşamak değil. Biz bunu aldık. Yavru idi.
1: Büyüttük.
0: Merhamet ettik, acıdık. Ama onun ortamı farklı.
1: Evet.
0: Salıveriyorlar o ortama. İşte orada niye saldırıyor? Etraftan tehlike sinyalleri kendince aldığı için. Hocam insan kendisi dışında bir çıkar dünyası oluşturuyor.
1: Evet.
0: Bunun dışında olan herkesi, her insanı, her milleti, her, yani nasıl ifade edelim? İlla millet mi, kabile mi? Ne diyelim yani?
1: Kendinden başka herkes.
0: Herkesi potansiyel tehlike görüyor, evet, ve ilk fırsatta saldırıyor.
1: Evet.
0: Örnek mi? Ateşkes.
1: Evet.
0: Antlaşması ilan edildi.
1: Edildiği günden başlayarak ihlal devam ediyor.
0: İhlal bahaneler üreterek hocam.
1: Evet.
0: En korkuncu da bu. Bahaneler üreterek saldırıyor. Ve hocam bu saldırganlığı da dünya
1: yutuyor mu diyelim.
0: Çok fazla yadırgamıyor hocam.
1: Görmüyor
0: hala
1: mu diyelim. Yadırgamıyor mu diyelim.
0: Niye hocam?

0: karşısında durması gerektiği halde dik durmuyor mu diyelim?
1: Ne hocam, bir işte temel vasıf vardı. Emniyet, evet, Allah'la olan
0: irtibattan
1: kaynaklanır ise emniyet sağlanır.
0: Evet.
1: Bu yoksa hocam, mümin ismini hangisine verebilirsiniz şimdi? Amerika'nın başındakine mi? Çin'in başındakine mi?
0: İsrail'in başındakine mi?
1: İsrail'in, Fransız'ın, Alman, hangisine verebilirsin? Hiçbirine veremezsin hocam. Çünkü hiçbiri dışındakiler için güven
0: vermiyor,
1: telkin etmiyor yaptıklarıyla. Hani söyledikleri biraz kandırıcı olabilir de.
0: Evet.
1: Ama yaptıklarıyla asla güven vermiyor. Kaldı ki hocam, ahitlerine sadakat göstermeyenleri Kur'an anlatmıyor mu hocam?
0: Anlatıyor.
1: Anlatıyor. Evet. Kim? Gerçek mümin, dışında kalan hiçbiri hocam. Ahdine münafıklar, Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman Medine'de Yahudilerle yaptığı sözleşme, o sözleşmeye sadık kaldılar mı?
0: Kalmadılar.
1: Kalmadılar. Peki Müslüman görünümlü olanlar güya Efendimiz'in safında.
0: Evet.
1: Bazen mescitte, hı-hı, yer almalarına rağmen en kritik zamanlarda ihanet ettiler mi?
0: Ettiler.
1: Uhud'a giderken.
0: Medine'den Uhud'a giderken yolda ordudan ayrıldılar.
1: 1000 kişiden 300 kişi ayrıldı. Şeyle alakalı olan kısımda, Yahudilerle yapılan antlaşmada Medine'ye dışarıdan bir tecavüz olduğu zaman hep birlikte
0: savunulacak.
1: Medine savunulacak. Medineli dışında, Mekke'de vesaire diğerlerinden gelecek tehlikelere karşı birlikte savunma sözü verildiği halde Hendek Savaşı'nda bunlar ihanet ederek müşrikler safında
0: yer aldılar mı, almadılar mı?
1: El altından.
0: Evet. Onlar öyle yapıyor.
1: Politika olarak.
0: Evet.
1: Aldılar mı, almadı? Aldılar. Evet, bugünkü dünya aynı şey değil mi hocam?
0: Hocam,
1: ve bu hususta o kadar çok ayet var ki hocam. Ben dedim ya,
0: ahdettiğiniz zaman ahdinizi bozmayın.
1: Hocam. Birkaç tane örnek verelim mi, ama vakit nerede?
0: Vakit var. Bismillahirrahmanirrahim. İslam'da değil müminler birbirlerine, düşmana karşı verilen söze de riayet etmek gerekir.
1: Hocam, ahitler, yapılan ahitlere, hı, gayrimüslim riayet ettikçe,
0: sürece
1: ihanet etmedikçe
0: Müslüman ihanet edemez.
1: Kesinlikle hocam.
0: Evet.
1: Ve Tevbe suresi hocam zaten hem birinci sayfasında hem ikinci sayfasında, hı, bunun örneklerini Kur'an veriyor bize. Onlar raydan çıksalar da belli bir süreye kadar diye bir zaman sınırlaması olmuşsa, onun son anına kadar ahitlerine sadakatle bağlı kalması gerektiğini Kur'an'da Allah Resulüne talim etmiş orada.
0: Ki Allah Resulüne yapılan talim ve tarif bütün ümmeti kapsar.
1: Tabii. O bir örnek zaten hocam.
0: Tabii.
1: Nasıl örnek alacağız ki? Hayatımız boyu o ne yapmışsa, düşman ilişkilerinde ne yapmış, hı hı, verdiği ahitlere nasıl sadakat göstermiş. Hocam, Hudeybiye Antlaşması en canlı örnek değil mi?
0: En canlı örnek.
1: Anlaşmayı Kureyş adına muhatap olarak yapan kişinin oğlu,
0: hı hı,
1: Ebu Ducane Hazretleri mi? Yanılmayalım. Zincirlerle bağlıydı. Mümin olmuş, Müslüman olmuştu. O zincirlerle koptu geldi hocam. Ama antlaşma gereği Mekke'den Medine'ye gelenler iade edilecek sözü verildiği halde için, evet, Efendimiz dedi ki biz bu söze sadıkız. Bu kadar. Yani ahde sadakatin mükemmel, enfes bir örneği, hem de hangi şartlar altında hocam? Mekke'ye ziyaret için gidiyorsunuz. Umre yapmak

0: üzere evet. gidiyorsunuz. Çok yaklaştınız. Gittik dur, gördük diyorlar. Değil mi hocam?
1: Evet gördük.
0: Dediler ki yok.
1: Dur. Biz bırakmayız.
0: Bırakmayız. Hocam o şartlara rağmen yani sadakat. Bu neyi gösteriyor? İşte emniyetin, güvenin kaynağı belli hocam.
1: Orada efendim canlı misalini verdiniz. Efendimiz anlaşma gereği geriye gönderdi Ebu Dujane'yi. Onlar buna rağmen anlaşmayı bozdular.
0: Onlar bozdular.
1: Bozunca Efendimiz dedi ki bozan siz oldunuz. Ben şimdi elimden geleni yaparım. Mekke'nin fethi onların bozma harekatından sonra başladı
0: evet.
1: ve netice alındı.
0: Yani
1: diyor ki özür dilerim. Cenab-ı Allah diyor ki ey Müslümanlar kafire de olsa verdiğiniz sözü tutun. Ama o ahdi bozarsa siz bunu kullanarak siz de bozarak ona elinizden geleni yapabilirsiniz. Şimdi elimizden gelse biz İsrail'e yapacaklarımızı yapmaz mıyız? Hak etmedi mi Emrullah hocam?
0: وَاِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٍ فَنَضْرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ Şimdi o ayetle o Bera suresinin devamında, birinci sayfada. Karşı sayfada ama orada bir şey söylüyor hocam. كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِك۪ينَ عَهْدٌ عَنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ
1: Bir daha lütfeder misiniz efendim, duyamadım.
0: كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِك۪ينَ عَهْدٌ Şimdi ahitlerini bozduktan sonraki evet. manzara. Nasıl artık onlar bozdu, ihanet etti, biz şimdi devam ettireceğiz demenin bir gerekçesi kalmadı.
1: Bendeniz acizlerine şunu söylerim sohbetlerde. Müslüman samimi olacak ama saf olmayacak.
0: Eyvallah.
1: Saflıktan maksat karşı taraftan kullanılır halde olmayacak. Dur demesini bilecek. Dik duracağı zaman dik duracak. Ama söz verdim.
0: Femestekamu lekum festekimu lehum diyor hocam. Onlar ahitlerine sadakat göstererek düzgün hareket ettikleri müddetçe siz de festekimu lehum. O ahdin gereğini yapın.
1: Öyleyse hocam biz de bir nefes alalım. Sonra tekrar kaldığımız
0: şu yerine. Ayeti hemen hatırlıyorum. Keyfe ve in yadharu aleykum la yerkubu fikum illem ve la zimme. Antlaşmalarına sadık kalmayacaklarını gösteren temel bir ayeti kerime hocam.
1: Evet. Bunu tekrarlayarak başlayacağız.
0: Başlarız.
1: Değerli izleyicilerimiz kısa bir aradan sonra yine beraber olacağız.

0: Ufak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Böyle seslenir Yunus Emre. Hakikati arayan, baktığı her yerde ilahi güzelliği görür. Niyazi Mısri'nin dediği gibi, alemin nakışını hayal gördüm. O hayal içinde bir cemal gördüm. Yaratılan, Yaradan'ın isim ve sıfatlarından birisi taşır. İrfan, eşyanın ardındakini görmeye başlar. Bu hakikati Mevlana Celaleddin Rumi de şu sözlerle dile getirir. Bütün güzellerin güzellikleri onun güzellik denizinden bir damla. Güzel görmek için Vav TV.
1: İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
2: Evrensel bir kitap.
3: Yaradıcı tektir.
4: Cihan şumur bir mesaja sahip.
3: Rabbül alemindir.
5: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
4: Ona tabi olun.
1: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
5: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
1: Profesör Doktor Kerim Buladı.
6: Ondan başka ilah yoktur. Öldürendir, diriltendir, yaşatandır.
1: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
3: Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin.
1: Kur'an Yolu bugün 18'de Vav TV'de.
7: İnsan en çok bilgiyi doğada değil, bir insanda öğrenir.
8: İslam toplumu ilim ve irfan toplumu.
9: Evet. İnsanlar hep iki tarafta olmuş. Hakkın yanında olanlar, hakkın karşısında olanlar.
10: Kazancı helal olanın derdi ümmet olur.
11: Nefsini bilen Rabbini bilir.
12: İman en büyük nimettir.
13: Her iş imanla bağlantılı bir yöntem.
14: Rahmet elçisini konuşuyoruz.
15: Evet. Sabrederseniz Allah bunun mükafatını verir.
16: Allah'ı hissettiğinizde hiçbir şeyden korkmazsınız.
0: Her mevsim bahar. Her an yeniden var olmalı insan. Dünle beraber gitti. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
17: İnsan merhamet ederek olgunlaşıyor. Din bir hayat felsefesidir.
18: İnsanı güzel yapan şey esasında kusurları değil midir?
19: Biz bütün varlığımızı Allah'a dayamayacağız.
20: Biz vakti değil, vaktin sahibine tabizdir.
21: Hiç olduğu zaman hep olursun.
22: Bir medeniyet aklı var.
23: Şurada yaptığınız seçimle siz belirlediniz.
24: Güzel gören insan bu yüzden de güzel düşünüyor.
25: Nereye dönerseniz Allah'ın zatı o taraftadır.
26: Kur'an'ı bir bütünlük içerisinde ele almamız gerekiyor.
27: Tefrikaya düşersek hepimiz yok oluruz.
28: İstiklal içerisinde varlığını sürdürebilir.
29: Bazı şüpheler iyidir.
30: Sevmek mesuliyet ister.
31: Affedilmeyeceğini düşünmek bir kibirdir bakın.
32: Aile olmadan olmaz.
33: Yani ne kadar edep o kadar fazilet.
34: Ben çocuğuma Rabbini nasıl tanıtacağım, nasıl sevdireceğim?
35: Yeniden doğuyor güneş. Karanlığa hiç aldırmadan.
36: Bizim geçmişimiz de aydınlık, halimiz de aydınlık, geleceğimiz de aydınlık.
0: Vav TV. Gerçek bilgi, doğru yorum.

0: Rav Radyo sunar.
1: İslam dininin özünü tevhid. Yani Yüce Allah'ın birliğine ve eşsizliğine inanmak ve yalnızca ona kulluk etmek inancı oluşturur. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in temel konusu Allah Teala, öncelikli vurgusuysa tevhid inancıdır.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Değerli izleyenlerimiz, bir aradan sonra yine beraberiz. Ana konuyu işliyoruz. Güven, ahde vefa, zulmetmeme, haksızlık etmeme, ihanet etmemekten bahsediyoruz. Ama hani derler ya, gel de bunları külahıma anlat diye. Şu anda dünyada İsrail diye bir gerçek var. Bir terörist devlet var. Hiçbir şey anladığı yok. Anlamamazlıktan geliyor. Cenab-ı Allah ona yaptıklarının ne kadar kötü olduğunu inşallah anlatıp burnunu yerde süründürecek dedikten sonra bir şarkı sözü aklıma geliyor. Ey İsrail diye onlara hitap etmek istiyorum. Sen bana cefayı öğrettin ama ben sana vefayı öğretemedim. Sen bana cefayı öğrettin. Hastaneye nasıl zulmedilir, çocuğa nasıl zulmedilir, okula nasıl bomba atılır öğret. Ben sana vefayı öğretemedim. İmzaladığın şu anlaşmaya riayet et, lafını bile öğretemedim. Aradan önce bir ayet.
1: Onun öyle olması için hocam, evet, öğretilmesi gereken, tabii hidayet Allah'tan, işte o güveni sağlayacak olan rahmet dini, İslam dinidir hocam.
0: Hocam rahmet dini, İslam dini, başımın üstünde bu söz. Ama biraz da kuvvetimiz olması
1: gerekiyor. Şimdi ona geliyoruz hocam.
0: Hadi canım efendim.
1: Kıymetli hocam, önce o söylediğimiz ayet-i kerimeyi okuyalım. İki öyle defa tekrar
0: çünkü
1: ediliyor.
0: Biz de söz verdik.
1: Tamam. Keyfe ve in yazharu aleykum. La وَاِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْكُبُوا ف۪يكُمْ اِلَّنْ وَلَا ذِمَّهِ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَاَكْتَرُهُمْ فَاسِكُمْ

0: Hocam onlarla nasıl şey bir ahit olmuş da onlar bozmuş ama siz hala biz sözümüzden dönmeyiz.
1: Dönmeyiz ha.
0: Çünkü onlar döndükleri anda orada bile bir önceki sayfada eğer bir zaman belirlemesi varsa o evet. zamana kadar siz ahdinize evet. sadık kalın. Talimatını gene Mevlamız verdi.
1: 10 yıllığına ise 10 yıl bitene kadar.
0: Gibi.
1: 5 yıllığına ise.
0: Burada da diyor ki وَاِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ onların esas hüviyetlerini gösteriyor. Size karşı bir üstünlük elde edecek olurlarsa.
1: Evet.
0: لَا يَرْكُبُوا ف۪يكُمْ اِلَّنْ
1: وَلَا
0: ذِمَّ Bu il kelimesinin değişik manalar veriliyor gene. Yani verilen söz, ahitler ama bir manası da akraba hukuku ile alakalı.
1: Evet.
0: Ne akraba hukukuna riayet ederler, ne onu gözetirler, ne de imza attıkları antlaşmalarına, sizinle yaptıkları sözleşmelerine sadık kalırlar.
1: Evet.
0: İşin esası bu. Diplomasi de hocam, o alanda olanların kulak küpesi olması gereken
1: evet.
0: ayettir
1: ayet.
0: Bu. Neden?
1: İşte hariciyecilerimize ayet hadis derslerini artırmamız lazım.
0: Hocam yurdunekum bi efvahihim diyor ki dilleriyle evet. sizi razı edecek evet. sözler söylerler.
1: Evet.
0: Ama
1: barış güvercini kesilirler.
0: Kesilirler ama kalpleri bunu onaylar mı hocam?
1: Onaylamıyor.
0: Onaylamıyor.
1: Evet.
0: Demek ki kalplerinden geçirdikleri ayrı, dışarıda dilleriyle söyledikleri ayrı. Tam bir aldatmaca hocam. Tam bir münafıklık aynı zamanda.
1: Evet.
0: Bu biraz sonra bir ayette daha tekrar ediliyor. Yani bunu
1: şöyle ki
0: la yerkubune fi mu'minin illa ve la zimme o kadar. Yukarıdakinin tek. Halbuki yukarıda ne diyor? Yurdunekum bi efvahim. Bu söylenmiyor.
1: Dilleriyle.
0: Öbürüsü aynı. Şimdi yapı bu olunca hocam. Siz onlarla oturdunuz masada. Konuştunuz. Anlaştık gibi bir metin üzerinde anlaştınız. İmzaları attınız. Bu metne sadık kalacaklar mı?
1: Efendim. Çağrılınca gidelim. Otur deyince oturalım.
0: Yok yok yok.
1: Biliyorum dediğiniz noktaya
0: eyvallah.
1: Geleceğim. İmzayı da atalım, imzalarını da alalım. Sonra çıkıp dünyaya diyelim ki bak biz verdiğimiz söze sadıkız. Siz takip edin bakalım bunlar sadık olacak mı? Dünyanın dikkatini bu noktaya çekelim. Ama adamda ölçü yok hocam.
0: İşte şimdi
1: hem bombayı atıyor hem de diyor ki o bozdu diyor.
0: Evet. Zaten isterse provoke ederek yapıyor.
1: Evet, kendine içinden bir adam gönderir. Oraya bir tane füze attırır.
0: Hocam bahane şey uydurmak zor bir şey değil ki.
1: Evet.
0: Her imkan elinde var. Şimdi hocam geldik bu adamların asıl hüviyetini Kur'an-ı Kerim nasıl bütün maskelerini yırtarak önümüze koyuyor.
1: Nasıl hocam bir görelim hadi.
0: Hocam isterseniz Bakara suresi. Ben başlayalım.
1: Başlayalım.
0: İzninizle hocam.
1: Estağfurullah.
0: Tabii ayetlere izninizle diye değil de.
1: anladım.
0: Zamanı kullanma
1: anladım
0: açısından.
1: Anladım efendim. Yoksa haşa.
0: Evet hocam.
1: İzinle bir daha.
0: Şimdi hocam. Verdikleri sözlerini kim tutar, kim tutmaz.
1: Bu.
0: Tarih biraz araştırılırsa bunun çok örneğini görecektir.
1: Çok.
0: İşte biz Efendimiz'den hareketle bir iki örnek verdik. Ama onların hayatında müsbet gibi görülenler de kesinlikle aldatıcıdır. Niye? Çünkü onlar verdikleri sözlerinde durmazlar. Kur'an bize bunu hatırlatırken hocam ayetlerden birisi Bakara suresi 27. ayet. Bismillah. اَلَّذ۪ينَ يَنْكُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاقِهِ
1: Allah Allah.
0: Allah'a verdikleri misak, Allah'la

0: yaptıkları sözleşmeden sonra, onu sapasağlam yaptıktan sonra ne yaptılar? Nakzettiler. Yenkudûne ahdallâhi min ba'di mîsâkihi.
1: İmzaladıktan sonra bozdular.
0: Bozdular. Bu ayetin bir benzeri Ra'd suresi 25. Aynen bunun gibi. Gene onlar ellezîne yenkudûne ahdallâh gibi geçiyor. Şimdi gelelim bir başkasına hocam. Bakara suresi 63. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْكَكُمُ الطُّورُ. Burada çok önemli bir nükte var hocam.
1: Evet.
0: Allah onlardan misak alıyor ya.
1: Aldı.
0: Ama misaklarına sadık kalmadıkları evet. için.
1: Tur'u.
0: Ha, bu defa onlara burada etki edecek şeyi de çok net görüyoruz.
1: Güç,
0: siz kuvvet. Bir şey söylediniz, kuvvet.
1: Evet. Kuvvet.
0: Ve hocam o kuvvet kelimesini ihtiva eden ayeti de burada
1: analım, zikredelim.
0: Analım. Enfal 73. Yok. Enfal 60 galiba. Yanılgı olabilir.
1: Olabilir.
0: 60 li ayetler.
1: Enfal'in tamamına baksınlar.
0: Yani 60'tan baksınlar. Neydi hocam? Ve a'iddu lehum mestata'tum min kuvve ve min ribatil hayli turhibun bihi aduvvallahi ve aduvvekum. Bu da çok muhteşem hocam. Allah'ın düşmanları ve ona inandığınız için size düşmanlar.
1: Allah'a inandığınız için size
0: düşman
1: olanlar.
0: Olanlara karşı kuvvet hazırlayın. Ama nasıl? Bütün gücünüzü kullanarak diyor hocam.
1: Evet.
0: Yüzde yok. Halbuki zekatta %2,5'unu verin. Buna, evet. Bunu mecbur tutuyor değil mi? Burada öyle demiyor hocam. Ne kadar imkanınız varsa kullanarak kuvvet hazırlayın.
1: Burada akla bir soru daha gelir. Ne kadar kuvvetiniz varsa deyince demir yolunu yapacağımızı da oraya verelim, karayolu yapacağımızı da oraya verelim değil. Onu birinci sıraya alın.
0: İmkanınız?
1: İmkanınız nispetinde bir numara. Probleminiz düşmana karşı kuvvetli
0: zaten
1: olma.
0: Zaten o şeye göre belirlenir. Evet, yani tehlikenin yapısına evet. göre,
1: yapısına
0: büyüklüğüne göre,
1: diğer zaruri ihtiyaçlara göre.
0: Mesela
1: hastaneye de
0: bazı şeyler var farz-ı ayindir, bazı şeyler farz-ı kifayet.
1: Hastane mutlaka yapılacak, okul mutlaka yapılacak. Ya biz okul yapmayalım da silah alalım, hastane yapmayalım
0: yok,
1: silah alalım
0: yok.
1: Denmez.
0: O denge ile birlikte götürülecek.
1: Denge tabii. götürülecek, bir numaralı meseleniz bu olsun derken Cenab-ı Allah.
0: Devamı? Yok edin onları, yok etmek için demiyor hocam. Esas işte rahmet
1: hedef,
0: burada.
1: Hedef.
0: Diyor ki turhibune bihi aduvvallahi ve aduvvekum. Allah'ın düşmanlarını
1: ve sizin düşmanlarınızı,
0: korkutmak, caydırmak, durdurmak, zulümlerinde, vahşetlerinde onları durdurmak için
1: hazır ol cenge.
0: Eğer ister isen
1: sulhu sala. Senin hedefin sulhu salah olsun, barış olsun ama sen cenge hazır ol. Zaten uçakları yap, silahları yap, gemileri yap.
0: Tur'u hocam bir mucize. Şöyle üzerlerine kaldırıp onunla ancak ahitlerine
1: riayeti
0: alıyor ve evet. riayet etmelerini sağlıyor. Ahitte bulunuyorlar, söz veriyorlar ama cayıyorlar hocam verdikleri evet. sözden. Onu da anlatan ayet-i kerime Hudû mâ âtînâküm bi kuvvetin vezkurû mâ fîhî leallekum tettekûn. Bir ayet bu. Bir de kıymetli hocam 93. ayet.
1: Hangi sure?
0: Bakara. Biri 63,
1: biri 93.
0: Biri 93. Orada da diyor ki Hudû mâ âtînâküm bi kuvvetin vesma'û.
1: Vesma'û.
0: Yani Allah burada siz bir ahit verdiniz. Kitabınızda Tevrat var hocam değil mi ellerinde?
1: Evet.
0: Tevrat'ta bazı şeyler nasıl Kur'an-ı Kerim bize o zaman Kur'an yok. O zaman Tevrat var onlara ilahi ölçüleri bildirmek üzere indirilen kitap.
1: Orijinal Tevrat var.
0: Orijinal Tevrat.
1: Tabii, tahrif edilmemiş.
0: Tahrif edilmiş tahrif değil. Edilmemiş. Zaten başka yerlerde geçiyor nasıl tahrif ettiklerine evet, evet. dair. Hudûme etînâküm bi kuvvetim.

0: Alayına.
1: Ve asayına. Evet, dinler gibi yaptık. İsyan. Ama son tercihimiz isyan. Hocam, peygamber niye öldürülür? Arzularına uygun bir
0: o
1: şey
0: hareket etmediği için, evet.
1: Cebrail'e niye düşmanlar?
0: Bizim istediğimize getirmedi.
1: Vahyi
0: peygamber.
1: Bizim istediğimize değil de bizden olmayana götürdün diye. Düşman, ama o düşmanlığını Allah Celle nasıl değerlendiriyor? Kul men kâne aduvven li Cibrîle fe innehu nezzelehu alâ kalbike biiznillah musaddikan limâ beyne yedeyhi ve huden ve buşrâ lil mu'minin müslimin değişike. Peki hocam, men kâne aduvven lillâhi ve melâiketihi, kim Allah'a ve meleklerine düşman olursa.
0: Evet.
1: Onun cevabı fe innallâhe aduvven lil kafirin.
0: Allah bütün kafirlerin düşmanıdır.
1: Bunlar da demek ki kafir olarak damgalanıyor. Niye? Cebrail aleyhisselama düşman olmaları, çünkü Cebrail Allah'ın seçtiği bir elçi.
0: Melek, elçi.
1: Değil mi? Vahiy getiren bir elçi. Ona düşman olan tabii ki Allah'a düşman. Bu yapıyı anlatan ayette 93. Semi'na ve asayna. وَاُشْرِبُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. Bir de buzağıyı, yani su içer gibi
0: içip kalplerine yerleştirmişler.
1: Kalplerine yerleştirmişler. Hocam, iki peygamber var iken,
0: evet, Hazreti Musa,
1: Mısır'da
0: Hazreti Harun
1: etkilenerek bu putu ilah edinmişler hocam.
0: Benim doğruma inanmıyor, başkasının yalanına inanıyor ya.
1: Sübhanallah. Öbür ayet hocam, onu da arz edelim. Araf 171. Ve iz netakna el cebele fevkahum. Gene dağı üstlerine. Allah Celle ne yapmış? Kaldırmış. Ki ennehu zulletun, böyle bir
0: bulut gibi, gölge.
1: Gölge gibi.
0: Gölge gibi.
1: Ve zannu ennehu vaki'un bihim. Ama öyle gördüler ki, eyvah, bu biraz sonra tepemize inecek.
0: Evet.
1: Bu nedir hocam yahu? Bu nasıl bir isyan yapısıdır ki ancak böyle bir tehdit altında söz
0: verebiliyor
1: ya da verilen söze bağlanmak,
0: ayet bekleniyor.
1: Mecburiyetinde hissediyor kendini. Hudû mâ âtînâkum bi kuvvetin ve zkurû mâ fîhi leallekum tettekûn. Bunu kuvvetle,
0: evet,
1: alın, evet, bu sözü verdiniz siz şimdi, buna sadık sahip çıkın. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Onun içinde ne var? مَا فِيهِ, o kitabın içinde. Onu alın.
0: Evet.
1: Ve hatırlayın.
0: Ne varsa demek.
1: Ne varsa hepsini, evet, anın yani. Hangi söz istendi sizden? Sorumluluğunuz nedir?
0: O zaman muttaki olursunuz.
1: Umulur ki muttaki olursunuz diyor. Şimdi kız, güzel hocam, bir de yine Bakara suresi 83 hocam.
0: Hocam, aynı konuda devama istediğiniz an dönebiliriz. Allah'a vefa dedik. Allah'a verilen söz, Allah'la yapılan anlaşmaya riayet. Peygamber'e vefaya biraz sonra mı geçelim?
1: Bunların hepsinin içinde Allah'a vefa, peygambere vefa
0: hani zaten sünnetine var. Riayet anlamında.
1: Olur. Evet. Ama buraya girmişken, tamam, hocam, tamam, belki biraz bazen tekrar oluyor. Evet. Ama ayetler üzerinde bir şeyin niçin bu kadar çok duruyor?
0: Duruyor.
1: Şu an yeryüzü işte hadiseyi yaşıyor. Hocam, öbür ayet. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْتَاكَكُمْ مِيْتَاكَ بَنِي اِسْرَائِلْ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Ana babaya iyilikte bulunun. وَذِلْ kurba, yakın akrabaya. وَالْيَتَامَا, yetimlere. وَالْمَسَاكِنْ, miskin yoksullara. وَكُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. İnsanlara da
0: güzel davranın,
1: şeyler söyleyin. وَاَقِيمُ الصَّلَاةِ, namazı kılın. Peki hocam, وَاَقِيمُ الصَّلَاةِ وَاَتُوا الزَّكَاةِ, bir de zekat var. Devamı ne hocam? Summe tevelleytum. Bu ahit sizden alındığı halde ne yaptınız? Yüz çevirdiniz. Ama bir şey var hocam. İlla

0: kalilen minkum.
1: Sizden çok azı
0: çok
1: bunu yapmadı.
0: Çok azı müstesna bu ahdinizden yüz çevirdiniz diyor. Ki sizin ana yapınız hep yüz çevirmektir diyor.
1: Bugün bile Yahudilerin içerisinden bazıları İsrail'i eleştiriyor, yürüyüş yapıyor.
0: Zaten hani belli bir derste yapmıştık ya. Leysu sevaa. Ali İmran suresi.
1: Hepsi aynı değil.
0: Hepsi aynı değil. Evet hocam.
1: Burada değerli izleyicilerimizin ve sevgili gençlerin aklına gelebilecek bir soruyu cevaplandırmak istiyorum. Biz ona malumunuz mukadder suale cevap diyoruz.
0: Evet.
1: Efendim İsrail'in bugünkü yaptığı zulüm ortada, soykırım ortada, insafsızlık ortada, anlaşmayı bozma ortada. Ama Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Beni İsrail'den çok bahsediyor. Beni İsrail, Beni İsrail diyor. Hatta bazı ayetlerde biz onları zaman zaman üstünde kıldık diyor.
0: Nimetler, nimetler, özel nimetler, özel
1: verdik
0: aflar
1: diyor.
0: Hatta aflar.
1: Memnü selva, yuktan
0: çok özel muameleler.
1: Ve şeyler, kudret helvası da indirdik diyor. Nedir yani? Hani bunlar mı makbul? Bunlara mı bunu Allah bu nimeti? Hazreti Musa zamanındaki Beni İsrail başka, bugünkü başka. Bir, iki, İsrail sıfatı Hazreti Yakup'la başlamış. Allah'ın kulu demek. Ondan sonra gelenlere de İsrail oğulları anlamında Beni İsrail veya İsrail oğulları denilmiş. İnsanlar Allah ve Resulünün, o günkü peygamberin koyduğu ölçülere riayet ettiği müddetçe muteber kişilerdir.
0: Tabii.
1: Yoldan çıkınca muteberliğini kaybeder. Müslümanlar için de bu kural geçerlidir. Allah ve Resulünün koyduğu kurallara riayet edersek biz makbul, muteber insanlarız. Onun dışına çıkarsak biz de zalim oluruz.
0: Aynen.
1: Bunun için İsrail dediğimizin ta ilkinden sonuna kadar hepsi melun, hepsi kötü, hepsi zalim değil. Bir zamanlar çok iyi olan Beni İsrail, İsrailoğulları da vardı. Peygamberler, Allah-u Teala en çok peygamberleri onlara gönderdi.
0: Ne demek yani Yusuf Aleyhisselam'dan bahsederken?
1: Çünkü Yakup'tan sonra...
0: Nasıl bahsedeceğiz yani? Kötü bir şey söyleyebilir miyiz?
1: Söyleyebilir miyiz?
0: Haşa yani, böyle bir şey olur mu? Peygamber zincirinde yer alanlardır onlar. Onlar hepsi Allah'ın yolunda yürüyen insanlar.
1: Beni İsrail zincirinin içinde iyileri, makbulleri iyi olduğu zamanlar da var. İşte bugünkü gibi zalim, haddi aşanlar.
0: O peygamberlerin çizgisinden saptıkları ölçüde zulmetmişlerdir, haksızlık yapmışlardır. Bugün de soykırım yapanlar o zulmeden halkanın bir devamı olarak yapıyor.
1: Bunu anlatmak istedim gençler hocam. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Çünkü şey yapılıyor, Kur'an'da çok geçince sanki makbul anlamında veya zulmünü görünce hepsi kötü manasında değil.
0: Bir de şu hocam, azgınlaşınca Allah Celle onun beklentisinin bazen fevkinde nimet vererek deniyor.
1: Azdırır.
0: Ne dediler hocam? Biz dediler men ve selva.
1: İstemeyiz.
0: Biz istemeyiz dediler ya.
1: Soğan, sarımsak bize.
0: Bu neyi gösteriyor? Onların mükemmelliğini göstermiyor.
1: Nimet azgınlığını.
0: Azgınlığını, nankörlüğünü gösteriyor. Evet kıymetli hocam.
1: Ve izâ lekullezîne âmenû gâlu âmennâ ve izâ khalû ilâ şeyâtînihim.
0: O münafıkları anlatıyor malum.
1: İnnemâ nahnu müstehzîn. Allahu yestehziyü bihim ve yemüdduhum fî tuğyânihim. Allah bazen insana nimeti verir, ipini uzatır ta ki cezaya müstahak olsun diye.
0: Buyur. Evet. Kıymetli hocam, şey uzatmamak için bir şeye daha dikkatimizi çeken ayetlerden birisi. وَلَكَدْ أَخَدَ اللّٰهُ مِيْتَاكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ. Dedi ki ben ahit aldı, 12
1: kabile
0: var, her birinin bir mümessili, bir temsilcisini de gönderdi. Evet. Ve ba'atna minhum usney aşara nakiba. Ve kâle Allahu, ve dedi ki ben sizinle beraberim.
1: Hı hı.
0: Ama şimdi bakalım hocam. Le'in akamtumus salate. Namazı kıldığınız
1: sürece.
0: Ve ateytumuz zekate.
1: Zekatı
0: verdiğiniz sürece. Ve âmentum bi rusuli, peygamberlerime iman ettiğiniz sürece, ve azzertumuhum, ve onlara

0: desteklediğiniz sürece ve akraltumullaha kardan hasena, ihtiyaç sahiplerine
1: Allah rızası için.
0: Allah'a malum mendellediği yukrulullaha kardan hasena ayeti de var.
1: Allah'a
0: ya.
1: Allah'a ödünç verilmez
0: yani
1: de.
0: Yani muhtaçlara bir şey verirseniz sanki Allah'a vermiş gibi Allah böyle değerlendirecek. Ve akraltumullaha kardan hasena. Şimdi le ukeffiranne ankum seyyi'a. Sizin kötülüklerinizi silip
1: örter,
0: atacağım.
1: Örter, kapatır.
0: Kapattım.
1: Kefaret.
0: Ve udkhilannakum cennetin tecri min tahtiha'l enhar.
1: Bugün bir insan Yahudi diye mutlaka cehenneme gidecek diye kural yok. Müslüman olur, cennete gider.
0: Şu şartlara uygun hareket etti, cenneti yakalayacak. Femen kefere ba'de zalike minkum.
1: Bütün bunlara rağmen.
0: Dan sonra. Kim inkar ederse sizden olup da fakat dalle sevâ'e sebil, o Allah'ın dost doğru yolundan sapmış olur ki bunun sonu nere olur hocam?
1: Cehennem olur.
0: Febime neklihim mithâkam.
1: Orta şeritte infilak etti diyorum ben. Sevâ'e sebil var ya.
0: Ama onlar hocam bütün bunlara karşı ne yaptılar? Misaklarını
1: yine bozdu.
0: Bozdular.
1: Çünkü tabiatın...
0: Ne oldu? Sonuç şimdi hocam.
1: Tabiatında
0: var. Leannâhum.
1: Lanet.
0: Biz de onu lanete mahkum ettik onları. Febimâ naklihim misâkahum leannâhum. Ve ceannâ kulûbehum kâsiye. Kalplerini de taşlaştırdık. Kâsiye'yi başka nasıl tercüme ederiz?
1: İnan taşlaşma en iyi bence tabir.
0: Katılaşma.
1: Katılaşmanın son şekli belki taşlaşma. Hakikaten bugün onu çok açık görüyoruz hocam. Ne çocuğa acıyor ne hastaneye acıyor.
0: Mümkün değil hocam. Mümkün değil.
1: Değil. Taşka.
0: Yuharrifunel kelime amme vadi'i. İşte Tevrat'taki ilahi ölçüleri ne yaptılar? Yerlerinden alarak değiştirdiler.
1: O zaman kötü İsrail ortaya çıktı işte.
0: Evet. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Ve Tevrat'ta onlara hatırlatılan, zikredilen
1: güzellikleri,
0: neler varsa hepsini de unutulmuşluğa mahkum ettiler. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ diyor. Ve sen biliyorsunuz la tezal, la yezal devam
1: evet
0: anlamına geliyor. Ve la tezalu tattali'u. Sen sürekli onlarda neye muttali olacaksın? Ala hainetin minhum.
1: Allah Allah.
0: Hep hainliklerine muttali olacaksın.
1: Ya o anlaşacaksın, kelimeyi yine hainliğini göreceksin.
0: Ve la tezalu tattali'u. Muttali olmak, görmek.
1: Bugünkü şeyle karşılaşacaksın.
0: Karşılaşacaksın.
1: Sen onlardan hep ihanetle
0: ihanetlerini evet müşahede edeceksin, müşahede göreceksin. İlla kalilen minhum.
1: Onlardan az bir miktar.
0: Az bir miktarı
1: müstesna.
0: Hariç. Evet. Hocam şimdi şu hadiseleri bu Kur'an gözlüğüyle baktığın zaman
1: hocam, ayan beyan her şey ortaya çıkacak.
0: O kadar açık ki. Evet. Buna da bir Müslümanın, burada bir Müslüman ülkelerin diyelim isterseniz, kanıyor ise, evet, sessiz davranıyor ise, onlara söylenecek kelimeyi bulmakta zorlanıyor.
1: Sadece yardım etmemek değil, sessiz kalmak da ihanettir.
0: Ne diyorsun?
1: Sessiz kalmak da vefasızlıktır. Sessiz kalmak da Allah'ın gazabını gerektirir.
0: Tamam mı hocam?
1: Tamam.
0: Bir ayet, son ayet şimdi. Hı. Peki ahitlerine sadık kalmayanlar, devamlı bozanlar sade bunlar mı? Hayır hocam.
1: Değil.
0: Şimdi bakın bir başka ayet hocam. Efendim. وَمِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى. Maide suresi 14. ayet.
1: Biz Hristiyanız diyen.
0: Ve minellezine kalu inna nasara ahazna misakahum.
1: Onlardan da anlaşma
0: onlardan
1: aldık.
0: Da ahit aldık. Misaklarını aldık. Fenesu haddan mimma dükkiru bi. Onlara da indirilen kitap neydi hocam?
1: İncil.
0: İncil. Unutma. İncil'de onları hakkın çizgisinde yürütecek, evet, neler varsa İsa Aleyhisselam hep ona davet etmedi mi?
1: Hem de hilimle, yumuşaklıkla. Evet. Hani Hazreti Musa'da bir celal sıfatı vardı malumunuz. Hazreti İsa daha yumuşaklıkla hitap etti. Öyle anlattı ama yine unuttular.
0: Ha, fenesu hadlan mimma zikru bih. Bunun üzerine ne yaptık diyor Hazreti Allah? Fe ağrayna beynehumul adavete vel bagda. Onların arasına düşmanlığı ve kindarlığı soktuk. İlâ yevmil kıyâme.
1: Allah Allah.
0: Ne zamana kadar bu sürüp gidecek?
1: Kıyamete kadar.
0: Kıyamete kadar. Kim bunlar? Şimdi bir ara kısa bir izah yaptı. Kitapta aldım, not aldım.
1: Buyur.
0: İkinci, iki cihan savaşı nasıl başlatıldı hocam? Kimler arasında? Başlama noktası
1: Hristiyanlar
0: arasında. Evet. Sonra bütün dünyayı o bela, o musibet
1: sardı.
0: Şimdiki tehdit
1: Üçüncü dünya savaşı
0: tehdidi konuşuluyor ya. Kimler arasında çıkabilir?
1: Hristiyanlar.
0: Hocam fe'arayna beynehumul adavete vel bagda ila yevmil kıyame. Müthiş bir şey hocam ya. Müthiş.
1: Amerika Rusya çarpışması bunun açık örneği.
0: Durum böyle olunca hocam onların eline bu dünya terk edilebilir mi? Onların hakimiyetindeki bir dünyada
1: huzur
0: güven
1: olur mu?
0: İçinde, emniyet içinde, ahde vefa anlayışı ve ahlakı yapısı içinde yaşamak mümkün mü hocam?
1: Değil.
0: O zaman ne yapacağız?
1: Müslüman kendine düşen vazifeyi icra edecek. Kardeşlerine vefakar
0: davranacak. Ahitlerine kesinlikle sadık olacak.
1: Allah'a verdiği söze sadık
0: Allah'a
1: olacak.
0: Karşı. Allah'a zaten iman sözü hocam. Evet. Temel ahittir. Ben sana inandım ne demek?
1: Senden gelen her şeyi kabul
0: ediyorum. Senden gelen her şeyi başımın tacı olarak kabul ediyorum. İndirdiğin kitapta benden istediğin ne varsa hepsini yerine getirmeye söz veriyorum.
1: Evet. Nefsimin hoşuna gitmiş gitmemiş.
0: Elimden geldiğince bu sözümü tutacağım.
1: Evet.
0: Allah'a karşı. Ne var o kitapta? Emirler var mı?
1: Var.
0: Var. Yasaklar var mı?
1: Var.
0: Var. Uyulması gereken ahlak ilkeleri var mı?
1: Var.
0: İşte nedir o? Ahde vefa,
1: evet,
0: gibi, sözleşmelere sadakat gibi,
1: evet,
0: hocam yalan konuşmamak gibi,
1: evet,
0: Müslümanı aldatmamak gibi,
1: İnsanlar,
0: malına, canına, ırzına, evet, zarar verecek ne varsa onlardan kesinlikle uzak kalmak gibi temel özellikler, daha pek çok sayabileceğimiz şeyler hep bunun içinde. Resulullah'a inanmakla Resulullah ne getirmişse hocam.
1: Evet. Yoksa özür dilerim. Hazreti Muhammed diye bir zat Mekke'de doğmuş, Medine'ye hicret etmiş, sonra Mekke'ye fethetmiş diye bunu kabul peygambere inanmak manasında değil.
0: Hocam,
1: bunu inkar eden kimse yok.
0: Allah'a iman ettiğin gibi ona inanacaksın.
1: Değil.
0: Allah'a itaat ettiğin gibi ona itaat edeceksin.
1: Bunu bazıları şey yapar. Allah'a inandığın gibi ona inanacaksın deyince peygambere Allah'a ortak mı koşuyorsun?
0: İman esasları içinde neler varsa âmener resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun
1: kullun
0: âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri. Bütün bunlar hepsi bir ahittir.
1: Evet.
0: Bir biz Fatiha suresinde her gün okuduğumuz şeyin anlamını da yeniden gözden geçirelim. İyyâke na'bud
1: ve iyyâke nesta'in.
0: Hep ahdimizi yenilemiyor muyuz hocam?
1: Evet.
0: Yalnız sana kulluk eder.
1: Yalnız senden yardım dileriz.
0: O zaman senin dışında hiçbir varlığa bizim kulluk etmemiz mümkün değil.
1: Efendim hocam.
0: Yardım isterken de Rabbim sen kadiri mutlak olan Mevlam var iken ben gidip de herhangi bir kafirin kapısında dilenci olabilir miyim? Onun yardımı, onun desteğiyle dünyada emniyet, barış, içinde yaşamak anlayışı gibi sonuçsuz, fevkalade temelsiz ve fevkalade yanlış zilletten başka bir şey ifade etmeyen neler geliyorsa söyleyin hocam. Yani.
1: Zillete düşer miyim?
0: Ya.
1: Maskara olur muyum? Maymun gibi davranabilir miyim?
0: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ.
1: Ey bütün mal ve mülkün sahibi, egemenliğin sahibi olan Allah'ım, malı sen istediğine verirsin, istediğinden alırsın. İstediğini yüceltir, istediğini alçaltırsın. Hayır senin elindedir. Bize de hayırlanmaz.
0: Mülkün sahibi.
1: Evet.
0: Malikül mülk.
1: Buradaki mülk tarla, ev, bağ, bahçe değil.
0: Onlar
1: egemenlik.
0: Onlar geçici mülkiyet hakları
1: o
0: cümlesini.
1: Türkiye'deki mülk ya.
0: Bütün evren, bütün kainatın
1: bütün yönetimi.
0: Mutlak hakimi kimdir? Allah-u Allah. Bi yedihi melekutu kulli şey.
1: Ve ileyhi turcaun.
0: Ela lehul halku vel emr. Yaratmak onun hakkı, yarattıkları üzerinde hükmetmek de onun hakkı.
1: Efendim biraz evvel işaret ettiniz, ben kaçırmayayım diyorum. Bilinen bir şeyi tekrarlamak istiyorum.
2: Tamam hocam.
1: Bazı ana konulara tekrarda fayda görüyorum. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde, Efendimiz sünnet-i seniyyesinde biz Müslümanlara bir kısım emirler vermiş, vazifeler vermiş, yapmamızı istemiş. Allah için bunlar tetkik edilsin, içinde bir tane zararlı olanı var mı?
0: Çok
1: abdestini al.
0: Nefis bir sual.
1: Efendim, abdestini al, husn abdestini al, namazını kıl, orucunu tut, zekatını ver, insanlara iyilik et, komşularınla iyi geçin, müşterini kandırma. Bir tane içinde kötü bulamazsın. Allah'ın ve Peygamber'in bize yasakladığı şeyler var. İçki içme, kumar oynama, zina etme, yalan söyleme, adam öldür. İnceleyin bakalım, içinde bir tane iyi olan var mı?
0: Ya adam hapishaneden kaçmış hocam. Yeni haber değil mi?
1: Evet.
0: Kaç kişiyi öldürmüş hocam?
1: Üç kişiyi mi öldürdü? Üç kişi öldürmekten çıkmıştı herhalde. Benim duyduğum.
0: Hocam kaç kişiyi öldürmüş? Hiç onunla mücadele etmeyen.
1: Allah razı olsun. Adını bile bilmediği, kim olduğunu bilmediği.
0: Kesin hocam. Bu ne hocam ya bu hal?
1: Bu işte İslam'ın kurallarının dışına çıkmanın basit, bariz örneği.
0: İslam imanı temel alınarak, İslam terbiyesiyle terbiye edilmediği zaman bu yaptığı kötülüğü hiçbir vahşi hayvan
1: yapmaz.
0: Yapmaz hocam, yapmaz.
1: Yapmaz.
0: Biz canavarlar yetiştiriyoruz hocam o zaman. Bunlar ilahi adalet. Bu yanlışlar olmaz. Ama biz istiyorduk ki dünyada da olmasın.
1: Dünyada da olmasın.
0: Ve bu nesil nasıl bu hale gelmiş hocam? Bütün eğitimcilerin, yöneticilerin, hepimizin üzerinde kafa yormamız gereken şey bu değil mi?
1: Muhterem hocam, siz diyorsunuz ki ben dizel arabaya benzin koydum, o da yakıt, niye çalışmıyor? Ya fabrikanın tersine hareket ettin. Fabrika buna şu yakıtı koyacaksın, bununla çalışır, ben buna göre yaptım dedi. Sen geldin başka bir yakıt koydun. İster zeytinyağı koy, ister tereyağı koy. Çalışmaz, bozulur ve zarar verir, motoru yakarsın. Allah ve Resulü insanların iki dünyada nasıl mutlu olacağını, güzergahını, yol haritasını çizmiş.
0: Fıtratın ihtiyaçlarını Allah da din olarak önümüze koymuş.
1: Konmuş. Bunun dışına çıkınca niye böyle yapıyor deme hakkımızı bile ben görmüyorum.
0: Evet.
1: Tabii yapar. Öyle olur. Aklını kaybediyor. Rastgele ne ateş açıyor. Bir başka haber belki rastladınız. Kadın para veriyor. Kendi parasıyla korku odasına giriyor. Orada heyecan yaşayacakmış. Korkunç. O da korkutacağım diye dövüyor. Bir de elektrik şoku tutuyor. Şimdi dava ediyor. Efendime söyleyeyim, bana böyle zulmedildi, darbedildim. Ya sen para vererek bu korku odasına girdin.
0: Allah.
1: Korkudan merhamet umuyor. Şimdi yavaş yavaş gençlerde bile başlıyor.

0: Başladı hocam. Çocuklarda başladı bu oyunlar, bu şeyler. İnsanoğlu Allah'ın ve Resulünün çizdiği çizginin dışına çıkınca nerede duracağı belli olmaz. Ne akıl kalır, ne mantık
1: hocam,
0: kalır.
1: Hocam her gün haberler.
0: Evet.
1: Gazetelerin eskiden denirdi üçüncü sayfaları. No. Hep bu tip şeylerle dolu. Şimdi hocam o kadar çoğaldı ki şaşırıyorsun yani.
0: Evet.
1: Ne yapıyoruz arkadaş? Bu soruyu hepimiz, herkes sormamız lazım. Bir büyük yanlış yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bu yanlıştan nasıl döneceğiz biz?
0: Evet. İşte biraz evvel işaret ettim. Yanlış yakıt koyduk.
1: Evet.
0: Yanlış yakıt koyduk. Bu çocuklar yanar. Bu nesil yanar. Bu insanlık yanar. Bu cinayetler devam eder. Cinayetler cinnete dönüşür hocam.
1: Yalan, aldatma, vefasızlık, sahtekar,
0: güvensizlik
1: geçer akçe olmuş hocam.
0: Ya
1: yani kazanmanın yolu yalanı ne kadar güçlü kullanırsan.
0: Bunu tırnak içinde söylüyoruz ve ben size bu tespitten sonra Allah razı olsun diyorum. Bugünün başarısı yalanı, yanlışı nasıl kamufle ederek insanlara yutturur.
1: Allah Allah.
0: Böyle bir insanlık olur mu?
1: Kim kime nerede nasıl güvenecek hocam?
0: Yok. İtimat biraz evvel şimdi girişte arz ettim. Aile içinde güven sarsıldı. Ortaklar arasında güven sarsıldı. Müşteriyle satıcı arasında güven sarsıldı. Usta ile yapacağı iş konusunda güven kalmadı. Biri malzemeden çalıyor, öbürü zamandan çalıyor. Mesai yemeğiyle verirsen geç gelip erken gidiyor. Kabala verirsen üstün körü yapıyor, karalıyor gidiyor. Efendim, dünya olmayacağı kadar veya şimdiye kadar olmadığı kadar güvensizliğin ve vefasızlığın içine düştü. Ne yapalım? Ne yapalım? Karınca kararınca gayret sarf edelim. Bakın 2 saate yakın bir süredir değerli hocamla vefanın gerektiği, emniyetin gerektiği, güvenin gerektiği, zalimlere karşı da dimdik ayakta durmak gerektiğini söylemeye çalıştık. Dimdik ayakta durmak lafla olmaz, kuvvetle olur, bombayla olur, uçakla olur. Biz bunları kullanalım da insanlığı helak edelim diye.
1: Ayet edinmiyor. Zaten ne diyor? Onların kötülükle ilgili projelerini engellemek.
0: Engellemek, caydırmak için.
1: Caydırmak. Tülhibur. Onlar için korkudan alıyor. Bakın Tur'u diyor tepelerine kaldırdı.
0: Allah Allah ya.
1: Hocam bu 3 yerde geçiyor bu hocam.
0: Tur.
1: İkisi Bakara, birisi Araf'ta geçiyor hocam. Tur'u böyle o mucize tabii. Yani tamam. Allah'ın kudreti hangi şeyi yapmaya kadir olamaz ki?
0: Her şeyi yapar. Biz bugün Tur'u kaldıramayız tepelerine.
1: Ama bir şey anlıyoruz. Bunlar kuvvetten
0: alır.
1: Anlar.
0: Gücümüzün yettiği kadar kuvvetli olmaya mecburuz.
1: Mecburuz.
0: Ufak hesapların peşine düşmeyelim. Şun niye böyledir, bu niye yok, öbürü niye bilmem. Ya biz büyük işin peşinde olalım. Dünyaya, ülkemizi ve İslam alemini bir bütün olarak bir araya getirerek göstermenin gayreti içine girelim.
1: Sorumluluğumuz
0: çok büyük. Tarih bize bu sorumluluğu yüklüyor.
1: Çünkü geçmişte Mevlamız böyle bir sorumluluk yükledi.
0: Evet.
1: Çok şerefli bir sorumluluk. Ve onun gereklerini yaptığımız zaman az önce okuduğumuz Ali İmran suresindeki ey mülkün sahibi.
0: Dilediğine verirsin.
1: Dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini evet. Aziz kılarsın, dilediğini zillete mahkum edersin.
0: Muhterem hocam.
1: O emanete karşı olan samimi bağlılıkla tarihte asırlar boyu izzetli bir hayat sürdürdü bizim ecdadımız.
0: Hocam biz de onların torunlarıyız. Allah'ın izniyle sürdüreceğiz.
1: Aynı görevi şu anda şimdi, kime verir Allah diye baktığımız zaman
0: yine bu millete
1: verir. Coğrafyasına bakınca görülüyor ki
0: bu millete verecek.
1: Görülüyor inşallah. Ki bu sorumluluğundan kaçamayız biz.
0: Muhterem hocam, Müslüman emniyetin ve vefanın yayılmasının elinden gelen gayreti sarf edecek, ihmal etmeyecek. Ama Müslümanın yapacağı bir görev daha var, o da dua etmek. Şimdi sizden bu konuda dua isterim.
1: Ben çok konuştum ama.
0: Olsun olsun. Bismillah de.
1: Hocam.
0: Buyur, buyurun. Yok, sizi dinleyin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Sümme ve sümme elhamdülillah.

0: الحمد لله رب العالمين آمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين. إلهي يا رب bize fermanın ud'uni estecib lekum, benden dua ile taleplerinizi, arzu hallerinizi bildirin, ben de size karşılık vereyim. İlahi buna olan imanımızla ve de senin desteğine olan ihtiyacımızla, hele bu çağda, bu devirde sana ellerimizle birlikte gönlümüzü açtık, dillerimizle de maksatlarımızı acizane anlatmaya çalışıyoruz. Ya Rab, o emniyet bizim vazgeçilmez ihtiyacımız olduğu için bizi o ihtiyaç içinde yarattın. Ama ümmeti Muhammed şu anda o emniyetten oldukça uzak. Ya Rab, o emniyet içinde hem ümmeti Muhammed olarak yaşamayı Amin. Hem de ümmeti Muhammed'e lütfedeceğin imkanlarla bütün insanların o emniyetten istifade etmesini sağlayacak ortamı, hayatı yeniden fiilen yaşanır hale getirmeyi bize nasip eyle. Amin. Geçmişte nasıl büyük sorumluluklar yükledin de senin yolunda ecdadımız bütün ümmeti Muhammed'in diğer fertleriyle birlikte işbirliği halinde kardeşlik hukukunu ihya ederek bu emaneti korumuşlarsa Rabbim yeniden bu emaneti bizden sonraki nesillere ulaştırma hususunda geçmişte lütfettiklerinin benzerlerini izzete götürecek ve bütün bu güzellikleri insanlığa kazandıracak şekilde yeniden insanlığa kazandırmaya bizi vekil eyle, bizi Amin. Vazifeli kıl ya Rab ve bize Amin. Yardım eyle. Senin yardımın olmasa hiçbir şey yapamayız. Sen bize yardım eyle, o vaat ettiğin yardımınla bizi teyit eyle. Amin. Biz de senin dininin yücelmesi için elimizden geleni, elden gelebilecek bütün imkanları ortaya koyarak o emaneti bizden sonraki nesillere izzetle kavuşturmayı cümlemize nasip eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Buyurun. Rıdvanillahi Teala'l-Fatiha.

Erkan Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi. Aşr-ı Şerif okuyan Ahmet Demir. Beyyine Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar hakkı inkarcılıktan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat

vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

فاستعذ بالله فاستعذ

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
7: Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakın. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma. Bize göre birdir. Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize getir. Salih şöyle dedi: İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler. Fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Tevbe Suresi 38 ila 42. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirette göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz ise ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş. Sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş. Böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helaka sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Azim olan Allah doğrusudur.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, senden dinde sebat etmemi istiyorum. Doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Nimetine şükretmek ve ibadetini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin her

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Bakara Suresi 183 ila 186. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu

0: Olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Tahrim Suresi 6 ila 8. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. İnsanın kulluğu, iman ve adalet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. İnsanın akıl ve irade sahibi bir varlık olarak yaratılmasının doğal bir sonucu da yaptığı tercihlerin hesabını verecek olmasıdır. Yüce Allah insanları hem türlü kabiliyet, duygu ve yetenekle donatmış, hem de onlara türlü türlü dünya nimetleri sunmuştur. Bütün bunlar insanı ayrıcalıklı kılarken, onu sınanan bir varlık haline de getirmektedir. Nitekim her nimet aynı zamanda bir sorumluluğu da beraberinde getirir. Sorumluluksa hesap vermeyi gerektirir. İnsan bu dünyada yaptığı her amelin karşılığını ahirette alacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle, kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu karşılığını görür. Bu nedenle Hazreti Peygamber, yarım hurma vermekle de olsa cehennemden korunun. Bunu da bulamayan hiç olmazsa güzel bir sözle cehennemden korunsun. Ve hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle güler yüzle konuş. Çünkü bu da bir iyiliktir. Öğütlerinde bulunmuştur. Öte yandan Kur'an-ı Kerim bu dünyayı gelip geçici olarak betimlemiş, kalıcı olanın ahiret yurdu olduğunu belirtmiştir. Ebedi mutluluğa erişmenin yolunun da hem Rabbimize hem de kendimize ve diğer insanlara karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmekten geçtiğini haber vermiştir. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Taberi, ayetteki ahsenu amelen, davranışça daha iyi olma ifadesini en itaatkar ve Rabbinin rızasını en hızlı isteyen şeklinde yorumlamıştır. İbn Kesir de aynı ifadeyle ilgili olarak burada işlerin çokluğundan değil, güzel ve hayırlı olmasından bahsedilmektedir demektedir. Bu ayetle ilgili olarak Resulullah da şöyle buyurmuştur. Kuşkusuz Allah, Adem oğullarını ölümle zelil kıldı. Dünyayı önce hayat, sonra ölüm yurdu. Ahireti de önce karşılık, sonra da ebedilik yurdu kıldı. İnsanın yaratılışından gelen bazı zayıflıkları vardır. Bunlardan biri, onun kötülüğe eğilimli, kötülük isteyen ve hatta kötüye yönlendiren bir benliğe sahip olmasıdır. İnsan, benliğindeki bu yanı dizginleyemezse, bu yöndeki arzu ve heveslerinin esiri olur. Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Buysa hevanın, arzu ve isteklerin ilah edinilmesine kadar gider. İnsanın Kur'an'da ifade edilen en güzel yaratılıştan ahsen-i takvim, aşağıların en aşağısına, esfeli safilin düştüğü nokta burasıdır. Bu noktada o, yaratılış amacını ve kulluk ödevlerini unutarak gelip geçici dünyevi hazların peşine düşmüştür. Şeytanın bu zaafları besleyen ve akıl çelen telkinlerine uymuş, bunları hayatın amacı haline getirmiştir. Kur'an'da bu kişiler hayvanlardan bile daha aşağı olarak betimlenir. Çünkü bunlar düşünme yetisi olduğu halde düşünmeyen, gözü olduğu halde görmeyen, kulağı olduğu halde duymayanlardır. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın evreni her an yönettiğini ve insanı başıboş bırakmayıp ona yol gösterdiğini unutmuşlardır. Halbuki Allah kullarına şah damarından daha yakındır. Onların açıkça belirttiklerini de, gizlediklerini de bilir. Onun bilgisi ve hakimiyet alanı her şeyi kuşatmıştır. Dünya hayatı insana kulluk görevini unutturan tuzaklarla doludur. Kur'an'ın ifadesiyle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici gelmiştir. Ayetin devamında, işte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır buyurulmaktadır. Yüce Allah birçok ayette insanları bu büyük sınavında dünya hayatının ve şeytanın aldatmalarına karşı uyarmıştır. Şeytan çeşitli hilelerle insanı doğru yoldan saptırmaya çalışır. Çünkü şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Bu noktada insan dünyadaki sınırlı yarar ve zevklerle sonsuz bir ödül arasında seçim yapmak durumundadır.
İnsanın bu dünya hayatında yaptığı seçimler, onun Kur'an ifadesi

adeleriyle aşağıların aşağısından, esfeli safilinden en yüce makama, âlâ-yı illiyine kadar uzanan dereceler silsilesinde konumunu belirleyecektir. Kur'an'da insanlar denenip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Uyarısıyla imtihanın kaçınılmaz olduğu vurgulanır. Bu dünyadaki imtihan araçları da Kur'an'da şu şekilde örneklendirilir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de musibetler karşısında kulluk sınavından başarıyla çıkabilmek için şu yönlendirmede bulunmaktadır. Belaya uğrayan bir kul, bizim bütün varlığımız Allah'ındır ve biz ancak O'na dönüyoruz. Ya Rabbi, bu musibet sebebiyle bana ecir ver ve bana aldığından daha hayırlısını bağışla derse, Allah onu bu vesileyle ödüllendirir ve ona daha hayırlısını verir. Yine başka bir ayette şöyle hitap edilir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirilirsiniz. Şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu size gereken davranışlardandır. İnsan sahip olduğu akıl, irade, ilim ve yönetim gibi özel nitelikleri sebebiyle Rabbine ve diğer varlıklara karşı sorumludur. Onun en başta gelen görevi kulluktur. Kulluğun temelinde ise Allah'ın birliğine ve eşsizliğine iman vardır. Dünya hayatında insanların ve diğer yaratılmışların haklarını gözetmek de bu görevin içinde bulunmaktadır. Yüce Allah insanları başıboş bırakmamıştır. Rızasına giden yolu gönderdiği peygamberlerle indirdiği kitaplarla tanıtmıştır. İnsanın yaptığı her fiilin hesabının her şeyi gören ve ilmi her şeyi kuşatan bir yaratıcı tarafından görüleceğini ısrarla haber vermiştir. İnsanı kötü işleri işlemekten ve adaletsizlikten sakındıracak asıl inanç ve bilinç budur. Dolayısıyla insanın yaratılış amacı dünya hayatında zevk, arzu ve heveslerini tatmin yerine ahiret yurdunda elde edeceği kalıcı ve eşsiz nimetlere yöneltmektir. İnsan, dünyanın geçici bir imtihan yeri olduğu bilinciyle sabredip zorluklara direnir. Böylelikle asıl ve sonsuz hayata gerektiği gibi hazırlık yapar. İnsanın bu dünyaya sığmayan tatmin arzusunun ve emellerinin asıl karşılığının bu dünyada olmadığını görmesi önemlidir. Onun bu imtihanda başarılı olmasını bu bilinç sağlar. Çünkü insan öldüğünde dünyaya ait çabalarını, mülkünü, aile ve dostlarını geride bırakmak zorunda kalacak. Yanında sadece salih amellerini götürecektir. Sonuç olarak insanı yaratılış amacını gerçekleştirmeye yönlendirecek en önemli neden, onun bu dünya hayatında sınava tabi tutulduğunun bilincinde olması ve bu sınavın sonucunun da öte dünyada açıklanıp ona göre bir karşılık göreceğine gerçekten inanmasıdır.

0: Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Saf Suresi 7 ila 13. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وفتح نصر.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Kamer Suresi 1-12. Ayetler.

تشذ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

0: أدير. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar. Nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik, korkunç bir şeye çağırdığı gün gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken kafirler bu zor bir gün derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu. O da Rabbine, ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sözlerin en

0: güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşırı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu oruç ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 183 ila 185. ayetler.
3: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın. Onlar takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İşte onların yaptıklarının karşılığı Rableri tarafından bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada temellik alacaklardır. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, senden düzgün bir yaşantı, temiz bir

0: ve rezil rüsva olmadan sana dönebilmeyi istiyorum. Allah'ım, Allah'ım, lütfundan bize rızık ver. Bizi rızkından mahrum etme. Bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap. Katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Taha Suresi 124 ila 132. ayetler.

ورزق ربك خير وأبقى.

رزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kevser Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Müzemmil Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle sosyal hayat. Allah Teala şöyle buyuruyor: O iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Allah Teala kainatı ve yeryüzündeki pek çok nimeti insanlar için yaratmış, sınırları aşmamak şartıyla insanın onlardan faydalanmasına izin vermiştir. Allah'ın lütfettiği bu nimetlerden uzak durmak da, onları gereksiz şekilde harcamak da haddi aşmaktır. İsraf, inanç, söz ve davranışta dinin, akıl veya örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çıkmayı, özellikle maddi imkanları meşru olmayan amaçlar için saçıp savurmayı ifade eder. Büyük İslam alimi İmam Gazali, İhya eserinde konuyla ilgili şu açıklamayı yapar:

adetlerin ve insanlığın gerekli kıldığı yerlerde gerekli gördüğü ölçüde harcamak cömertlik, bu ölçülerin altına düşmek cimrilik, bunların üstünde harcamada bulunmaksa israftır. İsraf sadece maddi konularda ve yiyecek içecekle sınırlı bir tüketim alışkanlığı değildir. Su, elektrik, enerji yanında insanın en değerli sermayesi olan zamanın ve her türlü nimetin ihtiyaç dışı harcanması israf kapsamına girer. Bireyin kendisine emanet edilen kamu kaynaklarıyla gereksiz harcamalar yapması tüm toplumu olumsuz etkileyen bir israftır. Savurganlık, Rabbine karşı nankör olan şeytanın fiillerindendir. Sınırsız olduğu düşünülen ihtiyaçlar aşırı tüketimin gerekçelerinden biri olarak sunulur. Oysa insanın ihtiyaçları sınırlıdır. Sınırsız olan arzulardır. Kanaat duygusunun güçlendirilmesi, israfın önlenmesinde önemli bir katkı sağlar. Rabbimiz müminlerden her konuda israfla cimrilik arasındaki dengeyi kurmalarını ister. Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gereksiz yere saçıp savurmamak ama ihtiyaç sahibi akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını vermek Rabbimizin emridir. Cimri olduğu halde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayanlar bu davranışlarından bir sonuç elde edemezler. Mallarını Allah'ın rızasını gözeterek ve içlerinden gelerek harcayanlar, Kur'an-ı Kerim'de yamaçta bulunan ve bol yağmur aldığı için iki misli ürün veren bahçeye benzetilir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İrfan Tatlı. Rahman Suresi 26 ila 45. ayet.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Erarabacı. Meryem Suresi 16 ila 36. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafına bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptım. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow.

0: rádióta. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cihat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Tevbe suresi 41 ve 44.
2: Gerek yaya olarak gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihat etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir.
0: Tevbe suresi 73.
3: Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası.
0: Tevbe suresi 81.
4: Allah'ın Resulüne karşı gelerek sefere çıkmayıp geri bırakılanlar oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Ankebut Suresi 56 ila 69. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Kehf Suresi 50 ila 53. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılmaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. İnşikak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
0: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıkları

0: Onu çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.
4: Ne sorarsanız cevap vereceğim. Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün öğle vakti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı. Öğle namazına kıldırdı. Sahabiler onu rahatsız edecek kadar çok soru sordular. Bunun üzerine Allah'ın elçisi minbere çıkıp ayakta durdu ve konuşmaya başladı. Ben hayatımda böyle bir konuşma duymadım. Benim bildiğimi siz de bilseydiniz kesinlikle az güler, çok ağlardınız buyurdu. Ardından kıyamet gününden bahsetti. O gün pek büyük olayların meydana geleceğini söyledi. Sonra da bana bir şey sormak isteyen varsa şimdi sorsun. Burada durduğum sürece kıyamete kadar olacak her şey hakkında ne sorarsanız haber vereceğim buyurdu. Bunun üzerine sahabiler korkup sustular. Sağıma soluma baktım, herkes başını elbiseyle örtmüş, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Resul-i Ekrem durmadan, "Sorsanıza," diyordu. Biri ayağa kalkarak, "Ey Allah'ın elçisi, ben ölünce cennete mi, cehenneme mi gideceğim?" diye sordu. "Cehenneme," buyurdu. Gerçek babasından başkasına nispet edilen Huzafe'nin oğlu Abdullah ayağa kalkarak "Benim babam kimdir?" diye sordu. "Baban Huzafe'dir," buyurdu. Sonra birbiri ardına "Sorsanıza," diyordu. Resul-i Ekrem'in öfkelendiğini gören Hazreti Ömer iki dizinin üzerine gelip "Biz Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber kabul ettik. Fitnelerin vereceği zarardan Allah'a sığınırız," dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sustu. Sonra şu

bunları söyledi. Biraz önce namaz kılarken şu duvarın yüzünde cennet ve cehennem bana gösterildi. Şimdiye kadar cennetle ilgili bu kadar çok iyilik ve güzellik, cehennemle ilgili bu kadar çok fenalık görmedim.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Gâşiye Suresi.

وجوه يومئذ خاشعة.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Tegabun Suresi 11 ila 18. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

0: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
0: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
9: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
10: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
11: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
12: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
11: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
13: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
14: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
15: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
16: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
17: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar.
18: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
19: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
20: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
21: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Enam Suresi 42 ila 45. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. Peygamberlerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya. Fakat onu yapmadılar, kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. Derken onlar kendilerini hatırlatanı unuttuklarında, önce üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar. Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusuf Suresi 101.
4: Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.
1: Yusuf Suresi 29 ila 32. ayetler arası.
5: Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme.

0: Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Şehirde bir takım kadınlar, Aziz'in karısı hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a "Çık karşılarına," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa, Allah için bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir," dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, "İşte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Alican Çelikel. Vakıa Suresi 1-27. Ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenler ise ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık

0: bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bizleri affeyle ya Rabbi. İbadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kıyamımızı, ayakta duruşumuzu, namaz için ayakta duruşumuzu kabul eyle ya Rabbi. Rükumuzu kabul eyle ya Rabbi. Secdemizi kabul eyle ya Rabbi. Ettehiyyatı okuyuşlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Fatiha'mızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, merhametle muamele etmemizi kabul eyle. Eksiklerimizle beraber bizleri kabul eyle ya Rabbi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah. Ey mukallibel kulub. Ey kalpleri evirip çeviren Allah. Kalbimi dinin üzerine sabit eyle ya Rabbi. Allah'ım, sıkıntıdan, üzüntüden, düşmekten, zelzeleden, nefretten, kinden, adabetten sana sığınırız. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. İhlas Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Fussilet Suresi 45 ila 54. Ayetler.

0: المحيط. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla andolsun. Biz Musa'ya kitabı Tevrat'ı vermiştik de onda ayrılığa düşmüşlerdi. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında derhal hüküm verilirdi. Şüphesiz onlar Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir. Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları

0: gören hiçbir kimse yok. Daha önce yalvardıkları tanrılar onları yüzüstü bırakıp uzaklaşmıştır. Kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. Andolsun, başına gelen bir zarardan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak mutlaka bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Andolsun, Rabbime döndürülürsem şüphesiz onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Andolsun, biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz. Ve andolsun onlara mutlaka ağır azaptan tattıracağız. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? Varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefslerinde onlara göstereceğiz ki o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki o her şeyi kuşatandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Araf Suresi 158 ila 162. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden insanları hakla doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. Biz onları 12 kabile halinde topluluklara ayırdık. Tih sahrasında susuzluktan sıkılan kavmi Musa'dan su istediğinde biz ona asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölge yaptık ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz

0: şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. O zaman onlara denilmişti ki şu memlekete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi yiyin ve hıtta ya Rabbi bizi affet deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazuyla girin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz. Onlardan zulmedenler hemen sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma gününden bahsederek şöyle buyurmuştur. Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Dua, sevgililer sevgilisi Peygamberimizin bütün hayatını kapsıyordu. O sallallahu aleyhi ve sellem duayla yatar, duayla kalkardı. Allah'ın yarattığı her şeye karşı nimet ve şükür içerisindeydi. Bu şükrünü asla gizlemezdi. Karşılaştığı tabii olaylar karşısında bile dudaklarından dua eksik olmaz, her vesileyle Rabbine olan bağlılığını tazelerdi. Mesela hilali gördüğü zaman şöyle derdi: Allahu Ekber, Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve Rabbimizin sevdiği işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal, bizim Rabbimiz de senin Rabbin de Allah'tır. Sevgili Nebi özellikle sabah ve akşam vakitlerinde dua ederdi. Bu vakitlerde çoğunlukla o vakte uygun içerikte dualar eder ve adeta dualarıyla o vakitleri vesile kılarak tüm hayatı anlamlandırırdı. Mesela hayatın adeta yeniden dirilişini ifade eden sabah vaktinde Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık, senin kudretinle akşama gireriz, senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz, en son dönüşümüz sanadır diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım diye dua ederdi. Başka bir rivayete göre de yatacağımız zaman Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru diye dua etmemizi istemişti. Her anını dua ile süsleyen sevgili Peygamberimiz, Allah ile kulu arasındaki bağın daha da güçlü olduğu özel zamanlarda yapılan duaya, kulluk ve ibadete daha da önem verir, bütün samimiyetiyle Rabbine yönelirdi. Söz gelimi, onun bildirdiğine göre, ezanla kâme

0: arasındaki vakit, duaların geri çevrilmeyeceği vakitlerdendi. O sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın dualara icabet saati olduğunu bildirirdi. Hatta bu vakitlerde söz ve isteklere dikkat etmeleri konusunda ashabını uyarırdı. Zira bu vakitlerde beddualar bile kabul olunabilirdi. Cabir bin Abdullah, Resulullah'ın bu konuda şöyle buyurduğunu bildirmişti. Kendinize, çocuklarınıza, hizmetçilerinize ve mallarınıza beddua etmeyiniz. Olur ki Allah'tan istenilenlerin ihsan edildiği bir zamana rastlarsınız da Allah dilediğinizi kabul ediverir. Sevgili Peygamberimizin kiminde müminlerin günahlarının bağışlanacağını müjdelediği, kiminde oruç tuttuğu bu özel vakitler, sonraları kültürümüzde kandil geceleri, üç aylar, mübarek gün ve geceler olarak kendilerine yer edinmişlerdir. Şaban ayının 15. gecesi, Efendimizin duaların kabul edileceği müjdesini verdiği bu zaman dilimlerindendir. Berat kandili olarak bildiğimiz bu gecede, dua ve ibadetlerin ne kadar faziletli olduğu, Allah Resulü'nün şu ifadelerinden anlaşılmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde 15. günde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala dünyaya en yakın göğe inerek rahmet nazarıyla bakarak fecir oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu onu rızıklandırayım. Belaya duçar olan yok mu ona afiyet vereyim. Şöyle olan yok mu, böyle olan yok mu buyurur. Peygamberimizin ifadesiyle, üzerine güneş doğan en faziletli günse cuma günüdür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü duaların kabul olunacağı vakti şöyle haber verir. Onda öyle bir an vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dilediğini mutlaka verir. Bu vakit gizli olmakla birlikte, bir rivayete göre hutbe ile namaz arasındaki zaman dilimidir. Cuma günü yapılan duaların daha faziletli olduğu, önceki peygamberlerce de bilinen bir durumdur. Örneğin, kardeşleri Yusuf'la ilgili suçlarını itiraf ettikten sonra, Hazreti Yakub'un oğulları şöyle demişlerdi. Ey babamız! Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçluyduk. Hazreti Yakup ise onlara, Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim diye cevap vermiş ve bağışlama dileğini cuma gecesine bırakmıştı.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hakka Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek büyük olay. Kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kapılarını çalacak felaketi asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ağat halkı ise dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Nisa suresi 105 ila 112. ayetler.
2: Ta'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah hiçbir haini, hiçbir günahkarı sevmez. Bunlar insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah'tan gizlenmezler. Halbuki Allah geceleyin razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatmıştır. İşte siz öyle kimselersiniz ki diyelim dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Yahut kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Zuhruf Suresi 84 ila 89. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir. Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz. O'nu bırakıp da taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilirler. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? Onun, Muhammed'in "Ya Rabbi" demesine andolsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Şimdilik sen onları hoş gör ve size selam olsun de. Yakında bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu yağmurla kendisinin ölü toprağa can verdiğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nahl Suresi 65. Ayet.
4: Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır.
1: Abese Suresi 25. 26. ve 27. ayetler.
5: Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık.

0: sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.
1: Fatır Suresi 9. Ayet.
2: Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Mr. Sheriff. Okuyan Fatih Çollak. Şuara Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığında da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: En sevgilinin dilinden. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın. Allah'ım, Allah'ım, bütün işlerimin sonucunu güzel eyle. Beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından

0: الحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Gümüştepe. Enfal Suresi 45-48. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı. Ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum. Ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir, dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Ra'd Suresi 14 ila 18. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Haşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: وبئس المهاد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dua edilmeye layık olan O'dur. O'nun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kâfirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara, hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider, insanlara fayda veren şeye gelince o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yer de cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır.

0: Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Toprağın dışarı attığı adam. En çok hadis rivayet eden 7 sahabiden biri olan Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Neccar oğullarından Hristiyan bir adam vardı. Sonra Müslüman oldu. Bakara ve Ali İmran surelerini okurdu. Hazreti Peygamber'in katipliğini yapardı. Bu adam bir süre sonra Müslümanların arasından kaçıp tekrar Hristiyan oldu. Muhammed benim kendisi için yazdıklarımdan başka bir şey bilmez demeye başladı. Hristiyanlar ve Yahudiler onu el üstünde tuttular. Bir gün bu adam öldü ve Hristiyanlar onu defnettiler. Ertesi sabah gömüldüğü yerin onu dışarı attığı görüldü. Bunun üzerine Hristiyanlar, "Bu Muhammed'in ve ashabının işi. Dinlerini bırakıp kaçtığı için arkadaşımızın kabrini açtılar, cesedini dışarı attılar." demeye başladılar. Daha derin bir çukur kazıp onu tekrar defnettiler. Ertesi sabah yine toprağın onu dışarı attığı görüldü. Aynı şekilde "Bu yine Muhammed'in ve ashabının işi. Dinlerini bırakıp kaçtığı için arkadaşımızın mezarını açtılar, cesedini yine dışarı attılar." diye konuştular. Bu defa yapabildikleri kadar derin bir mezar kazdılar. Ertesi sabah toprağın onu yine dışarı attığını görünce bu işi insanların yapmadığını anladılar ve adamı o vaziyette bırakıp gittiler.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Er Arabacı. Tevbe Suresi 30 ila 37. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlarsa, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri gerçeği yansıtmayan sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Yahudiler Allah'a bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O, Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Hadi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Akkış. Hicr Suresi 26 ila 44. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için hemen saygı

0: ile eğilin demişti. Bunun üzerine bütün melekler saygıyla eğildiler. Ancak iblis saygıyla eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne? Dedi. İblis dedi ki, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygıyla eğilemem. Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir, dedi. İblis, Rabbim, öyleyse onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah da, o halde sen vakti yalnızca benim tarafımdan bilinen güne, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin, dedi. İblis, Rabbim, beni azdırmana karşılık andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım, dedi. Allah, işte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur, dedi. Şüphesiz cehennem onların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun 7 kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın güzel sesinden Esmaül Hüsna Vav Radyo'da. Kavramların Hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şirk kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.
4: Ey Muhammed, de ki, Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
2: Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Artık Allah'a şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.
5: Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır. Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler.
6: Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vavra

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed İsmail Demirel. Mürselat Suresi 25 ila 50. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı? Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün vay yalanlayanların haline. Onlara şöyle denecek: yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Şüphesiz cehennem her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir. O gün vay yalanlayanların haline. Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün vay yalanlayanların haline. Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. Eğer bir tuzağınız varsa hadi bana tuzak kurun. O gün vay yalanlayanların haline. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin, için. Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün vay yalanlayanların haline. Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Nasr Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini her gün yaşatıyoruz. Altın seslerden mukabele ve meali şerif her gün 6 ve 23'te Vav Radyo'da. Vav Radyo, Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Me'aric Suresi 1 ila 35. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkarcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50

0: 2000 yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün? Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar, isteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz, iffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar, ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Nezir Asgar. Zariyat Suresi 15 ila 26. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki O, size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş. Bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5.

0: Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Meryem Suresi 69. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonra her gruptan Rahman'a karşı en fazla isyan edenler hangileri ise muhakkak çekip ayıracağız. Saptırma ve dalalette kim daha öne geçmişse, yarın ona azabı ve boynuna geçirilecek zincirler daha fazla olacaktır. Meryem Suresi 70. ayet. Sonra biz cehenneme yaslanmaya en fazla layık olanların kim olduğunu daha iyi biliriz. Cehennem derekelerinden her birisine oranın ehli yerleşir. Kim dünyada daha çok taşkınlık etmişse, cehennemde Allah'tan daha uzak olup, ceza ve zillet bakımından daha çetin azap görür. Meryem Suresi 71. ayet. Sonra içinizden oraya uğramayacak kimse yoktur. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Bu, Rabbinin üzerine aldığı kesin bir hükümdür. Herkes cehenneme varır, lakin kişi orada ancak günahı ve hataları ölçüsünce kalır. Onların en çok günah işleyeni, en alevli ve yakıcı cehenneme gelir. Rivayette denildiği gibi, cehennem o insanlar geldiğinde sütün eridiği gibi erir. Onlar cehenneme girer, lakin ateşini hissetmez. Cehennemi geçerken şöyle der: biz yolda cehennemle karşılaşmayacak mıydık? Onlara şöyle denilir: siz orayı geçtiniz de fark etmediniz. Meryem Suresi 72. ayet. Sonra Allah'tan korkanları kurtarırız ve zalimleri dizüstü bırakırız. Allah mümin kimseyi kurtarır. Bir kısmını daha önce, bir kısmını daha sonra kurtarır. Fakat müminlerden kurtarmadığı kimse kalmaz. Kafirleri ise oradan çıkma umutları kalmayacak şekilde cehennemde bırakır. Bu esnada sıkıntıları artar. Cehennem kapıları üzerlerine kapatılır. Umut ve beklentileri tükenir. Allah bir grubu takvalarına göre kurtarır. Takvanın fazlalığı kurtuluşun hızlı olmasını temin eder. Bir kısmı hemen atılır, bir kısmı bekletilir, bir kısmı kesilir, bir kısmı yanar. Bu konuda farklı sınıf ve türler vardır. Meryem Suresi 73. ayet. Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğunda o inkar edenler iman edenlere dediler ki: bu iki topluluktan hangisinin makamı daha iyi, meclisi daha güzeldir? Onlara Kur'an ayetleri okunduğunda onlar ayetleri reddetme, inkar etme, yanlış yorumlama ve taşkınlıkla karşılarlar. Bununla beraber doğruluk üzere olduklarını iddia ederler. Halbuki bu konuda ancak zan ve tahmine dayanırlar. Meryem Suresi 74. ayet. Halbuki biz kendilerinden önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesilleri helak ettik. Bu insanlar kendilerinden önce gelenlerin yolunu takip ettikleri gibi, kuşkuda da onların yöntemini takip ederler. Bu nedenle kötü amellerine karşılık hak ettikleri cezayla karşılaşacaklar. Meryem Suresi 75. ayet. De ki, kim sapıklık içindeyse Rahman olan Allah ona istediği kadar süre versin, sonunda vaat olundukları şeyi azap olarak veya kıyamet olarak gördüklerinde kimin yerinin daha kötü ve iradesinin daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Allah, kafirlere batıl zanlarına yönelmeleri için mühlet verir. Hallerinin iyi olması sebebiyle onları aldatır. Onlar da kendilerine mühlet verilmiş olmanın

0: gafleti ve hallerinin iyi olmasının karşılığında düştükleri aldanma halinde Allah'ı unutur. Sonra takdir kendi zanlarının gerektirdiği şekilde onları kuşatır. Sonunda vaat olunduklarını gördüklerinde, yani dünya hayatında vaat edilen ceza kendilerine yine dünyada gelir veya kıyamet gerçekleşir. Bu esnada görmezden geldikleri şiddetli intikam ortaya çıkar. Onlar da neyi kaçırdıklarını, neye isabet ettiklerini öğrenirler. Meryem Suresi 76. Ayet. Hidayeti kabul edenlere ise Allah daha fazla hidayet verir. Baki kalacak olan hayırlı amellerse Rabbinin indinde hem sevap olarak hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. Hidayeti kabul edenlere ise Allah daha fazla hidayet verir. Allah onları dolunay ışığıyla, yıldız ışığından aydınlatmaktan müstani kıldı. Sonra güneşin doğumundan önce fecrin doğumuyla müstani kıldı. İrfan güneşi ortaya çıktığında artık ne karanlık ne itham geride kalır. Baki kalacak olan hayırlı amellerse Rabbinin indinde hem sevap olarak hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. Rububiyete şahitlik kendisinde ihlas bulunmayan başka her şeyden daha hayırlıdır. Salih ameller Allah katında makbul amellerdir denilmiştir. Bunlar daha hayırlıdır. Çünkü kabulü hak etmede hidayet için fazlalık vardır. Bu durumda yakîn ilmi aynel yakînin ta kendisi olur. Aynel yakîn ise hakkal yakîn haline gelir. Meryem Suresi 77. Ayet. Şimdi şu ayetlerimizi inkar edip de bana elbette mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü? Ey peygamber! Bir delili olmaksızın kendi iddiasıyla bana mal ve evlat verilecek diyen kafirin sözünü bildir. O bu yemininin gerçekleşeceğini zannediyor. Meryem Suresi 78. Ayet. Gayba vakıf mı olmuş yoksa Rahman'ın katından bir söz mü almış? Acaba söylediği sözü bizim verdiğimiz bilgiyle mi söylemiş yoksa Allah'tan bir söz mü almıştır? Gerçek öyle değildir. Hitap delili şunu iktiza eder. Mü'min Allah hakkında iyi bir zanda bulunduğunda veya birçok şey talep ettiğinde Allah Teala onun taleplerini gerçekleştirir ve zannını doğrular. Çünkü müminin Allah ile arasında sözleşme vardır ve o verdiği sözü bozmaz. Meryem Suresi 79-80. Ayetler. Hayır, biz onun söylediğini yazacağız ve kendisinin azabını uzattıkça uzatacağız. O söylediği şeylerin hepsini elinden alacağız. O da bize tek başına gelecek. Hayır, gerçek onun söylediği gibi değildir ve onun sözünün bir hakikati yoktur. Biz sadece onların azabını, yani azapta kalma sürelerini uzatacağız. Söylediğini yazacağız. Ona evladıyla, ailesiyle, hizmetkarları ve kavmiyle yaşama imkanı vermeyeceğiz. O bize bir başına dönecek. Meryem Suresi 81-82. Ayetler. Tuttular, kendilerine şeref ve kuvvet sağlasınlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, yarın ibadetlerini inkar edecekler ve kendi aleyhlerine düşman olacaklar. Kendi bozuk zanlarıyla putlarının onları koruyacakları hükmünü verdiler. Onlara göre Allah'ın dışında ibadet ettikleri şeylere yapılan ibadet, Allah'a yaklaşma vesilesidir. Heyhat! Böyle bozuk zanlarının hakikati olabilir mi? Onlar ve putları haşredilirken, putlar kendilerinden kaçar. Onlardan fayda şeklindeki beklentileri zarar olarak kendilerine döner. Bir yorumda şöyle denilir. Onlar zillet mekanlarında izzet aramış, talepte ısrar etmiş, muratlarından uzak düşmüşlerdir. Meryem Suresi 83. Ayet. Görmedin mi biz o şeytanları o kafirlerin üzerine salmışız. Onları günaha kışkırtıp duruyorlar. Onları zorluyorlar demektir. Şeytanın verdiği vesvese zorlama ve sıkıntı verme şeklindedir. Hak'tan gelen düşünce ise rahatlık ve sekinet eşliğinde gelir. Bu aralarındaki farklardan bir tanesidir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Onlar şöyle dediler. Ey Salih! Bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakayım. Eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet, peygamberlik vermişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Helak emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbim mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halbuki O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O'nun huzurunda toplanacaksınız. O diriltendir, öldüren.

0: gibidir. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de ona aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. Dediler ki, gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun biz de bizden önce atalarımızla bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de. De ki, yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulmaz olan kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu göklerin yaratılışını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kaf Suresi 38. Ayet.
3: Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.
1: Hud Suresi 7. Ayet.
4: O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.
1: Furkan Suresi 59. Ayet.
5: Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyler öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Kim kendine hidayet, doğru yol, besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür. Onlar Allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Halbuki aslında azgın bir şeytana tapmaktadırlar. Allah o şeytana lanet etti ve o da "Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım," dedi. "Onları mutlaka saptıracağım. Mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de putlara adak için hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür. Şeytan onlara birçok vaatte bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan ancak aldatmak için onlara vaatte bulunuyor. İşte onların barınağı cehennemdir. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, her türlü övgü sana mahsustur. Allah'ım, senin bolca verdiğine mani olacak yoktur. Kıstığını açacak da yoktur. Dalalette bıraktığına hidayet verebilecek yoktur. Hidayet ettiğini de sapıtabilecek kimse yoktur. Men ettiğini

0: verecek kimse yoktur. Verdiğine mani olacak kimse yoktur. Uzaklaştırdığını yakınlaştırabilecek yoktur. Yakınlaştırdığını da uzaklaştıracak kimse yoktur. Allah'ım, lütfun, rahmetin, bereketin ve rızkından bana aç, bolluca ihsan eyle. Allah'ım, kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyorum. Allah'ım, verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım, bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster. Bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Allah'ım, Müslümanlar olarak canımızı al, Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan salih kullarının arasına dahil eyle.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Tebbet Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
2: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Fetih Suresi 18-26. Ayetler.

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş,

0: pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkara sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dileklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkara sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkara sapmış olanlar o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. İnsan Suresi 23 ila 31. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın size hür irade vermeyi dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hikmetin mirası. Üzeyir, Zülkarneyn ve Lokman. Bu bölümde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen üç isme kısa bir pencere açacağız. Üzeyir, Zülkarneyn ve Lokman. Bu isimlerin peygamber mi, salih kul mu olduğu konusunda kaynaklarda farklı değerlendirmeler vardır. Fakat bu bölümde tartışmanın kendisinden çok bu isimler üzerinden bize ulaşan ana kavramlar üzerinde duracağız. Zülkarneyn bize gücü, adaleti ve sorumluluğu hatırlatır. Üzeyir bize ilmi, hafızayı ve metinle kurulan bağı düşündürür. Lokmansa hikmeti temsil eder. Kur'an'da özellikle Lokman'ın oğluna verdiği öğütler yalnızca aile içi bir nasihat gibi durmaz. Bu öğütler insanın Allah'la, anne babasıyla, toplumla ve kendi nefsiyle ilişkisini düzenleyen bir ahlak haritası gibidir. Lokman'ın ilk öğüdü tevhiddir. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Bu hitap çok dikkat çekicidir. Lokman, hakikati oğluna sert bir dille aktarmıyor. Onu ezmeden, kırmadan, uzaklaştırmadan konuşuyor. Yavrucuğum diyerek başlıyor. Çünkü hakikat, nezaketle taşındığında kalbe daha derinden ulaşır. İlk ders tevhiddir. Çünkü insanın bütün ahlakı, bütün dengesi ve bütün yönelişi buradan başlar. Allah'ı doğru tanımayan insan, kendisini de dünyayı da doğru konumlandıramaz. Ardından anne babaya hürmet gelir. İnsan kendisini dünyaya getiren ve büyüten emek karşısında nankör olmamayı öğrenir. Bu öğüt yalnızca aile ahlakı değildir. Aynı zamanda vefa eğitimidir. Sonra çok derin bir hatırlatma yapılır. İnsanın yaptığı hiçbir şey kaybolmaz. Hardal tanesi kadar küçük olsa bile Allah onu bilir ve ortaya çıkarır. Bu ifade insanın gizli açık bütün davranışlarına bir bilinç kazandırır. Çünkü insan bazen küçük gördüğü şeyleri önemsemez. Küçük bir iyilik, küçük bir haksızlık, küçük bir söz, küçük bir kırgınlık. Oysa Allah katında hiçbir şey kaybolmaz. Lokman'ın öğütleri devam eder. Namazı dosdoğru kılmak, iyiliği yaymak, kötülükten sakındırmak, musibetler karşısında sabırlı olmak, kibirden uzak durmak, insanlara yüz çevirmemek, yeryüzünde böbürlenerek yürümemek, sesini gereksiz yere yükseltmemek. Bu öğütler bir araya geldiğinde karşımıza bütünlüklü bir insan terbiyesi çıkar. Lokman yalnızca inançtan söz etmez, davranıştan da söz eder. Yalnızca ibadeti hatırlatmaz, insan ilişkilerini de düzenler. Yalnızca kalbi değil, dili, yürüyüşü, bakışı ve tavrı da terbiye eder. Bu yüzden Lokman'ın hikmeti evin içinden başlar ama toplumun tamamına uzanır. Bir babanın oğluna verdiği öğütler aslında bir medeniyet diline dönüşür. Zülkarneyn'de güçle adalet arasındaki ilişkiyi görürüz. Güç insanı azdırabilir. Fakat doğru elde olduğunda koruyucu bir sorumluluğa dönüşür. Üzeyir'de ilmin, hafızanın ve vahiy mirasının önemini düşünürüz. Bilgi yalnızca zihinde taşınan bir şey değildir. Aynı zamanda korunması, aktarılması ve yaşanması gereken bir emanettir. Lokman'daysa hikmetin dilini işitiriz. Bu dil sert değildir, gösterişli değildir ama derindir. İnsanı kendisine, ailesine, toplumuna ve Rabbine karşı sorumlu kılar. Bu seride Hazreti İlyas ve Hazreti Elyesa'da tevhid mücadelesini gördük. Hazreti Yunus ta insanın aceleyle sınanmasını, karanlıkta duanın kapı oluşunu dinledik. Lokman'daysa hikmetin aileden topluma yayılan dilini işittik. Son sözümüz şu olsun. Kıssalar geçmişin hatırası değildir. Bugünün aynasıdır. Ve her ayna dönüp bize aynı soruyu sorar. Sen hangi karanlıkta hangi duayı hatırlayacaksın?
0: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Tur Suresi 29 ila 49. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, o halde sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar, o bir şairdir, onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. Onlara de ki, bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yoksa o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar. Hayır, sırf inatlarından dolayı iman etmiyorlar. Eğer doğru söyleyenler iseler, hadi onun gibi bir söz getirsinler. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların kendisi vasıtasıyla ilahi vahyi dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer varsa dinleyenleri açık bir delil getirsin. Yoksa kızlar ona, Allah'a da, oğullar size mi? Yoksa sen onlardan tebliğ görevine karşılık bir ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır? Yoksa gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Gökten düşmekte olan parçalar görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında onu tesbih et.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif Okuyan Mehmet Muhittin Can Abese Suresi

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed, ne bilirsin? Belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun.

0: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu, Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekilde verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, hikmet kavramı üzerine şunları beyan etmektedir. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kamer Suresi 1-5. Ayetler.
4: Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor.
3: Ahzab Suresi 34. Ayet.
5: Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa, korkma. Benim katımda

0: Peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavun'a ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Ve bizi ateş azabından koru.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Kafirun Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır.
2: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bahattin Atabey. Mü'minun Suresi 33 ila 50. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberin kavminden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler. O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Andolsun kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız. O öldüğünüz toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Halbuki bu size vaat olunan şey ne kadar da uzak. Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız. O peygamber, ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Allah, yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır dedi. Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çörçöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de. Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de onlar büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular. Bu yüzden kavimleri bize kul köleyken bizim gibi iki insana mı inanacağız dediler. Böylece ikisini de yalanladılar. Bu yüzden de helak edilenlerden oldular. Andolsun hidayete ersinler diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsuluğu yüksek bir yere yerleştirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Necati Öztürk. Şems Suresi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kuran kudrete, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve ona düzen verene, ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene ki, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere boğan da ziyan etmiştir. Semud kavmi, hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında, Allah'ın elçisi onlara, Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri, günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O, yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kral Radyo sunar. İslam'ın halifeleri. Hazreti Ebubekir. 4. bölüm. Hazreti Ebubekir'in daveti. İlk halka.

0: Mekke henüz tam uyanamamışken dar sokaklara ince bir serinlik yayılır. Bu sabah şehrin kimsenin fark etmediği bir köşesinde kalbinde yeni doğmuş bir iman taşıyan bir adam uyanıyordu. Hazreti Ebu Bekir. Artık o sadece güvenilir bir tüccar değil, Allah'ın Resulü'nün yanındaki ilk büyük destekçiydi. Ve o bu nimeti sadece kendi kalbine hapsetmek istemiyordu.
1: Ey beni yoktan var eden Rabbim! Dün gece kalbime yerleştirdiğim bu imanı bugün benden başkalarına da ulaştırmayı bana nasip et. Bu hakikati sadece kendim için yaşarsam ona layık davranmış olmam. Bana dilimde doğruluk, adımlarımda sebat ver. Korkularım için değil, senin rızan için konuşayım.
0: O sabah evine sığmayacak kadar büyük bir niyetle kalktı. Kendisini yıllardır tanıyan, sözlerine güvenen dostlarını düşündü. Osman bin Affan, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas ve karar verdi. İlk halka onlarla genişlemeliydi. İlk olarak yumuşak tabiatlı, iffeti ve hayasıyla tanınan genç tüccar Osman bin Affan'a gitti. Onu evinin avlusunda buldu. Elinde bir kumaş parçası, düşüncelere dalmıştı.
1: Esselamu aleyküm ey Osman.
2: Ve aleyküm selam ey Ebu Bekir. Hoş geldin. Bu saatte seni buraya getiren nedir?
1: Kalbime ağır ama tatlı bir haber koyan Rabbim getirdi. Seninle mal ticaretinden daha büyük bir ticareti konuşmak istiyorum.
2: Sen böyle konuştuğunda sözlerinin peşinden gitmek gerektiğini bilirim. Seni dinliyorum.
1: Ey Osman, sen soyunla, ahlakınla Mekke'nin en temiz gençlerinden birisin. Ama bilmelisin ki bizim atalarımızın getirdiği bu putlar ne duyar ne görür. Asıl ilah, göğü ve yeri yaratan, bize can veren tek bir Rab'dir. Ben dün onun seçtiği elçinin davetine evet dedim.
2: O elçi kim?
1: Muhammed bin Abdullah. O Rabbinden vahiy aldığını söylüyor. Ben de onun hayatına bakıyor, bugüne kadar bir yalan söylemediğini görüyorum. O bizi bir olan Allah'a kulluğa çağırıyor.
2: Muhammed mi? Ben de onun doğruluğunu bilirim. Onu çocukluğundan beri tanırım. Ona el-emin dememizin sebebi boşuna değil. Peki bu din bizden ne istiyor?
1: Yalanı terk etmemizi, emanete ihanet etmememizi, fakiri gözetmemizi ve putlardan yüz çevirip yalnızca bir tek Rabbe yönelmemizi. Bu dünyada kibir yerine tevazu, zulüm yerine adalet, savurganlık yerine infak ister. Ve sonunda Rabbin rızasını, cenneti vaat eder.
2: Ey Ebu Bekir! Sen bugüne kadar beni hiçbir kötü şeye çağırmadın. Sözün benim için emanettir. Eğer bu din senin kalbini ikna ettiyse, benim de gönlüm ona açıktır. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed onun kulu ve elçisidir.
0: Böylece İslam'ın ilk büyük isimlerinden Osman bin Affan radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir'in davetiyle imana geldi. Bu, genişleyecek halkaların ilk büyük adımlarındandı. İkinci durak, ticarette mahir, zihni hızlı çalışan genç Talha bin Ubeydullah oldu. Onu çarşının kenarında yeni getirdiği malları sayarken buldu.
1: Ey Ebu Bekir, tam da seni düşünüyordum. Şam'a gidecek bir malım var. Senin tecrübeni soracaktım. Belki bugün daha büyük bir yolculuktan konuşmalıyız Talha. Şam'ın ticareti değil, kalbin gideceği bir yolculuk. Bu nasıl bir yolculuk? Mekke'de Muhammed'i bilirsin. O Rabbinden vahiy almaya başladı. Bizi bir olan Allah'a çağırıyor. Ben de iman ettim. Seni de bu dine çağırıyorum Talha. Çünkü biliyorum ki kalbin temizdir.
3: Ben de onun doğruluğunu duydum.

0: bu bütün şehrin düzenini değiştirecek bir söz. Kabileler, putlar, ticaret, her şey sarsılacak.
1: Evet, sarsılacak. Ama sarsılacak olan zaten çürümüş olan düzendir. Adaletsizlikler, kibirler, zayıfın ezildiği sistem. Ben sana sadece bu dünya için değil, ahiret için de kazanç getirecek bir din teklif ediyorum.
0: Bu işin sonu zor olabilir. Baskı gelir, ticaret bozulabilir, aileler karşı çıkar. Ama bir düşünce var içimde. Bu çağrı yalandan beslenemez. Ey Ebu Bekir, şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir. Ben de bu yolda seninle olacağım.
2: Talha da bu halkaya katıldı. Onun cesareti ileride İslam'ın büyük günlerinde sıkça anılacaktı. Hazreti Ebu Bekir durmadı. Aynı gün, hatta izleyen günlerde birbirine yakın isimlerle görüştü. Zübeyir bin Avvam, Resulullah'ın halası Safiye'nin oğlu. Genç, cesur, gözü pek. Onunla dar bir sokakta karşılaştı.
1: Ey Zübeyir, senin cesaretini bilirim. Gerektiğinde yalnız kalmaktan korkmazsın. Seni kalabalığın değil, hakikatin yanına çağırıyorum.
3: Bu çağrı Muhammed'in dinine girmek midir?
1: Evet. Lat ve Uzza'yı bırakıp yalnızca Allah'a yönelmek. Onun Resulüne tabi olmak.
3: Ben doğru bildiği yoldan dönmeyen bir adamın yeğeniyim. Muhammed'in doğruluğunu gördüm. Sözlerinin dürüstlüğüne şahit oldum. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed onun elçisidir.
2: Genç Zübeyir'in bu teslimiyeti, gelecekte Uhud'da, diğer savaşlarda onun cesaretiyle birleşecek ve tarihe iz bırakacaktı. Abdurrahman bin Avf, ticarette ustalık, kazançta bereketle bilinen bir isimdi. Hazreti Ebu Bekir onu gölgeli bir avluda buldu.
4: Hoş geldin ey Ebu Bekir. Gölgeye otur, sıcak vuruyor.
1: Bazen kalbimize de sıcak vurur Abdurrahman. Bugün sana kalbini serinletecek bir gölgeden bahsetmeye geldim.
4: Sen böyle başladığında mal hesabı yapmayacağımız belli oluyor. Anlat, dinliyorum.
1: Muhammed'e vahiy geldi. O bizi bir olan Allah'a çağırıyor. Putları terk etmeyi, doğruluk ve adaletle yaşamayı emrediyor. Senin elindeki mal sende kalsın. Ben kalbindeki yönelişi soruyorum. Eğer bu çağrı haksa, senin yerin neresi?
4: Ben ticaretinde şunu öğrendim. Yanlış tartılan terazinin kazancı, önünde sonunda zarara döner. Eğer bu çağrı Allah'tan gelen hak bir çağrıysa, ondan yüz çevirmek en büyük zarardır. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed onun elçisidir.
2: Abdurrahman'ın malı ileride İslam yolunda harcanacak, nice infaklara vesile olacaktı. Ve Sa'd bin Ebi Vakkas, genç, atıcı, yüreği çabuk harlanan ama hakka meyilli. Ebu Bekir onu evinde yayını düzenlerken buldu.
5: Ey Ebu Bekir, bana niçin geldin? Yüzünde başka bir şey var bugün.
1: Çünkü kalbimde başka bir şey var Sa'd. Ben bir olan Allah'a iman ettim. Muhammed'in peygamberliğine şahit oldum. Seni de bu dine davet ediyorum.
5: Sen mi iman ettin? Sen ki Mekke'nin en akıllı tüccarlarından sayılır. Sözünü tartarak söylersin. Eğer sen bu dine girdinse ben nasıl durup düşünebilirim? Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir.
2: Sa'd'ın bu erken teslimiyeti ileride İslam'ın savaş meydanlarında strateji ve cesaretle birleşecekti. Günler geçtikçe bu yeni halkalar fark edilmeye başlandı. Genç, umut dolu yüzler Kabe civarında Muhammed'in etrafında toplanıyor. Gözlerinde farklı bir ışık taşıyorlardı.

0: Şu topluluğa bak. Osman, Talha, Zübeyir, Abdurrahman, Saad, hepsi Ebu Bekir'in yakın arkadaşları. Birer birer Muhammed'e katılıyorlar.
1: Bu işin arkasında Ebu Bekir var. O sözleriyle insanların aklını çeliyor. Mekke'nin dengesi bozulacak.
2: Dünkü kervan ortaklarımız bugün aynı safta secde ederse yarın bu şehrin ticareti ne olur? Bu dine karşı tedbir alınmazsa herkes putlarını terk eder.
3: Onlar ticaretin bozulmasından korkuyordu. Oysa Hazreti Ebubekir ve arkadaşları kalbin bozulmasından korkuyorlardı. Bu iki korku çok yakında çarpışacaktı. Bir gün Hazreti Ebubekir iman eden bu ilk isimlerle ilgili müjdeyi Resulullah'a tek tek anlattı.
4: Ya Resulallah, Osman, Talha, Zübeyir, Abdurrahman, Saad, hepsi Müslüman oldu. Sözleriniz kalplerine işledi. Onlara sadece kapıyı gösterdim. Onları buraya getiren Allah'ın hidayetidir.
3: Hazreti Ebubekir malıyla, sözüyle bu davanın ilk günlerinden beri Resulullah'ın yanındaydı. Onun İslam'a olan hizmeti çok büyüktü. Hazreti Ebubekir'in vesilesiyle iman edenler yıldızlar gibi parlayacaktı. O biliyordu ki bu iş sadece birkaç ismi kazanmakla kalmayacak. Çok yakında ağır bedeller ödemeyi gerektirecekti. Mekke geceleri artık başka bir hikayeye sahne oluyordu. Bir zamanlar putların gölgesinde kaybolan kalpler şimdi Rab'be yöneliyor, yeni doğmuş bir imanın heyecanını taşıyordu. Hazreti Ebubekir'in davetiyle İslam'a giren bu ilk isimler, kaynakların bize anlattığı gibi sonraki yılların en büyük omurgasını oluşturacaktı. Hazreti Osman'ın hayası, Talha bin Ubeydullah'ın cömertliği, Zübeyir bin Avvam'ın cesareti, Abdurrahman bin Avf'ın infakı, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın dirayeti. Hepsinin kalbine o ilk tohumları eken, tereddütsüz evet demeyi bilen bir adamdı. Bir sonraki adımda bu imanın Mekke'de nasıl öfkeyi üzerine çektiğini, kölelerin, zayıfların nasıl hedef alındığını, Hazreti Ebubekir'in malını nasıl zincir çözmek için harcadığını göreceğiz.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Nas Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Nuh Suresi 1-20. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u kavmine kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını arttırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi

0: babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Faiz kavramı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 275. ayet.
5: Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.
3: Bakara Suresi 276. ayet.
6: Allah faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez.
3: Bakara Suresi 278. ayet.
7: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın.
3: Ali İmran Suresi 130. ayet.
8: Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hac Suresi 14 ila 18. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim ona, Muhammed'e, Allah'ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın. Başvurduğu bu yöntem, öfkelendiği şeyi giderecek mi? Böylece biz Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz iman edenler Yahudi

0: Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Görmedin mi ki şüphesiz göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
1: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Kasas suresi 16. ayet.
0: Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet.
1: Kasas suresi 21. ayet.
3: Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. İsra Suresi 53 ila 60. ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin

0: ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice arttırmaktan başka bir şey sağlamaz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Kehf Suresi 45 ila 49. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten yağdırdığımız yağmur sebebiyle yeryüzü bitkilerinin boy verip birbirine karışması, fakat sonunda bu canlılığın rüzgarın savurduğu kuru bir çerçöpe dönmesi gibidir. Allah her şeye karşı kudret sahibidir. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an-ı Kerim meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
2: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Adiyat Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara ki, insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O, aşırı derecede mal sevgisine kapılmıştır. O bilmez mi ki, kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerinde gizlenenler ortaya konduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki, Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Azim olan Allah doğruyu söyler.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Said el-Hudri'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbiyle o kötülüğe tavır koysun, ondan nefret etsin ki bu da iman eden kişinin yapması gereken asgari şeydir. Huzeyfe bin Yeman'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız ya da bunu yapmamanız halinde Allah size bir ceza gönderiverir de ona dua edersiniz ama o duanızı kabul etmez.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İslam, insanın selim fıtratının özelliklerini hatırlatmakta, aklına vahiy ile ışık tutmakta ve sosyal tecrübesinin sağlıklı yürümesine katkıda bulunmaktadır. Bu sebeple vaaz ve irşat faaliyetleri, Müslümanlar arasındaki manevi yardımlaşma ve dayanışmanın en başında gelir. Gerçekte vaaz ve irşat görevi, Müslümanların kendilerine, diğer din mensuplarına ve bütün insanlara karşı sorumluluk yüklemektedir. Hazreti Peygamber bu sorumluluğu bir hadisinde belli bir üslupla, yaşadığımız dünyayı bir gemiye, bütün insanları da

0: Bu gemide yol alan yolculara benzeterek anlatır. Yolcular kendi içlerinde iki kısma ayrılırlar. Bir kısmı Allah'ın hududunu gözeten ilim, irfan, akıl ve erdem sahibi insanlar, diğer kısmı ise bu hududu çiğneyen, heva ve arzularına esir düşmüş kimselerdir. Gemi hareket etmeden önce bu iki grup insan bura ile yerlerini belirlemiş, birinciler üst kısma yerleşirken ikinciler alt kısımda yerlerini almışlardır. Gemi tam denizin ortasına vardığında aşağıdakiler güya yukarıdakileri gidip rahatsız etmemek gibi masumane görünen bir gerekçeyle su ihtiyaçlarını gidermek için geminin dibini delmeye başlarlar. Yukarıdakiler bu duruma sözle müdahale ederek böyle yapmamalarını isterler. Zira bu duruma mani olmadıkları takdirde aşağıdakiler batacakları gibi yukarıdakiler de helak olacaktır. Ancak hikmetli bir yolla onlara engel oldukları zaman sadece kendileri değil aşağıdakiler de batmaktan kurtulacaklardır. Yine Hazreti Peygamber bu konuda bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Ondan nefret etsin ki bu da iman eden kişinin asgari yapması gereken şeydir buyurarak kötülüğün bir şekilde değiştirilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir. Ayrıca Hazreti Peygamber, canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız ya da böyle yapmazsınız, Allah size bir ceza gönderiverir de ona dua edersiniz ama o duanızı kabul etmez buyurmuştur. Şüphesiz bu rivayetler irşat görevinin ihmal edilemeyecek kadar önemli bir faaliyet olduğunu, aksi takdirde duaların reddinden toplumun bütününün cezalandırılmasına kadar varan yaptırımları beraberinde getirebileceğini haber vermektedir.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Muhammed Suresi 29 ila 38. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Biz dileseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir. Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a

0: zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Sakın zaaf göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez. Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Fil Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kalpleri yumuşatır.
3: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Yunus Suresi 93 ila 103. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen, senden önce kitabı, Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. Şüphesiz haklarında Rabbinin sözü, hükmü gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yunus'un kavminden başka keşke azabı görmeden iman edip imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekun iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bir baksanıza. Fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz. Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen azap dolu günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Sonra Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Ey Muhammed! Aynı şekilde üzerimize bir hak olarak inananları da kurtaracağız. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 163. Ayet.
3: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir.
1: Bakara Suresi 255. Ayet.
4: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O kulların önlerindekini ve arkalarındakini, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O yücedir, büyüktür.
1: Ali İmran Suresi 6. Ayet.
2: O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Zümer Suresi 10 ila 18. Ayetler.

فبشر عباد فبشر

فبشر عباد فبشر

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak sadece ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin. De ki, şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında ateşten katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın

0: hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir. Allah'ım, Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Kulun ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği şeyleri senden istiyorum. Kulun ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden ben de sana sığınıyorum. Hakkımda hükmettiğin işlerin sonucunu hayır yapmanı istiyorum.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Polat. Beled Suresi.

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: صَدَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Mü'minun Suresi 51-67. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Herkesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve delaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar. Verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Taberi Tefsiri, Camiül Beyan, Antevi ile Ayil Kur'an. Eser, İbn-i Cerir Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

Bakara suresi 32 ve 33. ayetlerin tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir. Bu Allah tarafından meleklerin ona dönerek yöneldiklerine, bilmedikleri şeyin ilmini Allah'a havale ettiklerine ve şanı yüce olan Allah'ın bildirdiği dışında kendilerinin ve herhangi bir kimsenin bir şey bildiği iddiasından uzaklaşıp arındıklarına dair bir bilgidir. Bu üç ayette ibret alan kimse için ibret, öğüt alacak kimse için öğüt ve kalbi selim sahibi olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için şanı yüce olan Allah'ın bu Kur'an'ın ayetlerine yerleştirmiş olduğu, dillerine anlatmaktan aciz kalacağı hikmet inceliklerine dair bir açıklama vardır. Bunun sebebi şanı yüce olan Allah'ın, Peygamberi sallallahu

0: aleyhi ve sellem için İsrailoğulları Yahudilerinin arasında olan bir kimseye karşı şanı yüce olan Allah'ın yarattığı kimselerden ancak özel kimselere bilgi vermiş olduğu ve nübüvvetinin doğruluğunun iyi yerleşmesi ve gelen şeylerin onun tarafından geldiğini bilmeleri için sadece peygamberlere ve din adamlarına bildirdiği gayb bilgisine sahip olduğunu iddia eden kimseye karşı delil getirmiş olmasıdır. Burada doğruluğuna dair delil ortaya konulmamış olduğu halde, olmuş olan olaydan veya olmamış olan olayı olmuş şekilde haber veren, dolayısıyla da müfteri kimseye Rabbi tarafından cezanın gerekli olduğuna işaret vardır. Görmüyor musun ki Allah, meleklerinin orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdir. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti şeklinde cevap vermiştir. Ve onlara arz ettiği gök ehlini arz etmesi esnasında bilgilerinin kısıtlı olduğunu onlara bildirmesiyle bunu söylemelerinin uygun olmadığını onlara bildirmiş ve eğer doğru söyleyenlerseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin demiştir. Artık onlar için seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur sözleriyle acziyetlerini itiraf etmekten ve sadece Allah'ın bildirdiğini bilebileceklerine dair Allah'a sığınmalarından başka gidecek bir yol kalmamıştır. Bunca falcıların, kahinlerin, kuş uçurarak tahminde bulunanların ve müneccimlerin gayb bilgilerinden bir şey bildiğini iddia eden her kimsenin yalan söylediğine dair en açık dalalet, en açık delil vardır. Ebu Kureyb bize Osman bin Said, Bişr bin Umara, Ebu Ravk ve Dahak tarikiyle İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Melekler gaybı Allah'tan başka birinin bildiği iddiasından Allah'ı tenzih ederek seni tesbih ediyoruz ve sana tövbe ediyoruz. Adem'e öğrettiğin gibi bize öğrettiğinden başka gayb bilgisine sahip olduğu iddiasından uzaklaşarak senin öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur dediler. Subhane kelimesi mastardır ve çekimi yoktur. Manası sanki seni tesbih ederiz ve seni tenzih ederiz ve bize bildirdiğinin dışında bir şey bildiğimiz konusunda seni temizler, arındırırız diyorlarmış gibi seni tesbih ederiz şeklindedir. İnneke entel alimul hakim. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir. Ey Rabbimiz! Sen herhangi bir kimse tarafından öğretme olmaksızın, olan ve olacak şeylerin hepsini ve yarattıklarının tamamının dışında gaybleri bilensin. Bunun sebebi onların bize öğrettiğinden başka bilgimiz yok sözleriyle Rablerinin öğrettiğinden başka bilgileri olma durumunu kendilerinden kaldırmışlar ve herhangi bir öğretme olmaksızın bilen olduğunu kastederek şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin sözleriyle kendileri için ortadan kaldırdıkları durumu Rableri için ortaya koymuşlardır. Çünkü senin dışındaki bir varlık başka birinin öğretmesi olmaksızın bir şeyi bilemez. Bakara Suresi 33. ayetin tefsiri. Allah şöyle dedi. Ey Adem! Onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah, size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi? Dedi. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir. Allah kendilerini yeryüzünde halifesi yapmasını isteyen, kendilerine ona itaat edip onun emrine boyun eğmekle, kendileri dışındakileri bozgunculuk çıkarıp kan dökmekle niteleyen meleklerine, onlara arz ettiği isimleri bilmedikleri gibi Allah'ın bildirmesinden önce yarattıklarının yerlerini ve hükmünün mahallini bilmediklerini bildirmiştir. Çünkü bu Allah'ın onlara bildirmediği şeylerdendir ki bilsinler. Onlar ve onların dışındakiler Rablerinin onlara bildirdikleri dışında bir şey bilemezler. Meleklere arz ettiği şeylerin isimlerini Hazreti Adem'e öğrettiği ve meleklere ancak onlara öğrettikten sonra verdiği gibi Allah ilmi yarattıklarından dilediğine özel verir ve dilediğine de vermez. قَالَ يَا آدَمُ اَنْبِئْهُمْ Allah şöyle dedi. Ey Adem, onlara söyle. Allah bu ifadeyle onlara haber ver, söyle anlamını kastetmektedir. Ha ve mim harfleri, hum, zamiri, meleklere aittir. Bi esmâihim, bunların isimlerini. Bu sözüyle meleklere arz ettiği şeylerin isimlerini kastetmektedir. Felemmâ enbe'uhum, onlara haber verince. Yani Adem, meleklere onlara Allah'ın arz ettiği şeyleri söyleyip, onlar da bilemeyince, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz, şeklindeki sözlerinin hatasını, onların bu konuda yanlış yaptıklarını ve onların dedikleri gibi olduğu takdirde, bu konuda Rablerinin hükmünün meydana geliş mahiyetini bilmediklerini anladıkları zaman, Allah onlara daha önce söyledikleri sözün ve onlardan sadır olan sorunun yanlışlığından dolayı bir kınama olarak, Allah size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim dedi. Size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim demedim mi? Ki gayb, gözlerine görünmeyen ve onları göremedikleri şeydir buyurmuştur. Şu rivayette olduğu gibi, Muhammed bin Ala bize Osman bin Said, Bişir bin Umara, Ebu Ravk ve Dahak tarikiyle İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. قَالَ يَا آدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ Sözü, onlara isimlerini söyle demektir. فَلَمَّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ Onlara isimlerini haber verince, ben size demedim mi? Özel olarak bazı meleklere, ey melekler, göklerin ve yerin gaybını ben bilirim, benden başka kimse bilemez demektir. Yunus bana İbni Vehb tarikiyle İbni Zeyd'in melekler ve Adem kıssası hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah meleklere şöyle dedi. Bu isimleri bilmediğiniz gibi benim onları orada bozgunculuk için yaratmayı murad ettiğime dair sizin hiçbir bilginiz yoktur. Bu bilgi benim yanımdadır. Onu ben bilirim. Orada bana isyan edecek ve itaat edecek kimseler yaratacağımı sizden gizledim. Allah tarafından andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü daha önce geçmişte söylenmiştir. Melekler bunu bilmiyorlar ve bunun farkında değillerdi. Allah'ın Adem'e verdiği ilmi gördükleri zaman Adem'e üstünlüğünü itiraf ettiler. Açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim. Ebu Cafer et-Taberi, müfessirlerin bu ifadenin tefsirinde ihtilaf ettiklerini söylemektedir. İbni Abbas'tan şu rivayet aktarılmıştır. Ebu Kureyb bize Osman bin Said, Bişir bin Umara, Ebu Rak ve Dahak tarikiyle İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bu söz, açıktan yaptıklarınızı, kuntum tektumun sözü, aşikar olanı bildiğim gibi gizli olan şeyleri bilirim. Yani iblisin nefsinde gizlediği kibir ve gururu bilirim demektir. Musa bin Harun bana Amr ve Esbat tarikiyle Süddi'den Ebu Malik, Ebu Salih, İbni Abbas, Mürre, İbni Mes'ud ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazı kimselerin açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim ayetiyle ilgili meleklerin yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak kimseler mi yaratacaksın sözleri açığa vurdukları, gizli tuttuklarınızı iblisin nefsinde gizlediği kibirdir dediklerini rivayet etmiştir. Ahmet bin İshak el-Ahvazi bize Ebu Ahmet el-Zübeyri, Amr bin Sabit ve babası tarikiyle Said bin Cübeyr'in açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim ayetinde kastedilenin iblisin nefsinde gizlediği şey olduğunu söylediğini rivayet etmiştir. Müsenna bana Haccac el-Enmati tarikiyle Mehdi bin Meymun'un şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hasan bin Dinar'ın evinde yanında biz otururken Hasan'a şöyle dediğini işittim. Ey Ebu Said, Allah'ın meleklere yönelik açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim sözü hakkında ne dersin? Meleklerin gizlediği şey nedir? Dedi. Hasan da şöyle dedi. Allah Adem'i yarattığı zaman melekler şaşkınlık verici bir varlık gördüler. Sanki onlara bu varlıktan dolayı endişe gibi bir şey girmişti. Sonra birbirlerine yöneldiler. Bunu aralarında gizlediler ve şöyle dediler. Bu yaratılan sizi ilgilendirmesin. Allah bizden daha kıymetli birini yaratmaz. Hasan bin Yahya bize Abdurrazak ve Ma'mer tarikiyle Katade'nin açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim sözü hakkında melekler aralarında gizlice konuştular ve Allah dilediğini yaratır, bizden daha değerlisini yaratmaz dediler dediğini rivayet etmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Tebbet Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
2: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mutaffifin Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de

0: İsmail aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara suresi 125 ila 127. ayetler arası.
2: Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun. Hani İbrahim, Rabbim bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla iştensin, hakkıyla bilensin diyorlardı.
0: Bakara suresi 136.
3: Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Haşr Suresi 8 ila 10. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve

0: Hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 83. ayet.
3: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Kasas Suresi 53 ila 60. ayetler.
5: أعوذ بالله

وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler. Ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size, bizden size zarar.

0: bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk, biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kadir Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Hac Suresi 34 ila 38. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.

0: İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken, kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdik ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Şüphesiz Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 10. bölüm. İlk yolculuk.
3: Bütün gün yorulursun Muhammed. Neden sen de akranların gibi koşup oynamak istemezsin? Her gün gün doğumuyla sürüyle dağa çıkarsın, gün batımında eve gelirsin.
4: Bizim için çalışır. Muhammed'in yaşından büyük kalbi vardır.
3: Amcandan bir isteğin var mıdır Muhammed? Bir isteğin olursa bana söyle. Sen benim evladımsın, bunu unutma, olur mu? Burası senin evin. Eğer bize karşı kendini borçlu hissettiğin için çalışırsan çalışma yeğenim. Çünkü senin bize bir borcun yoktur. Senin evimizde olman, bizimle kalman bize mutluluk verir. Evimiz seninle neşelenir. Senin varlığınla soframızdaki bir lokma ekmek bize geyik eti gibi lezzetli gelir.
4: Bunu söylemene ne gerek var kocam Ebu Talip? Muhammed de bilir buranın onun evi olduğunu, onu çok sevdiğimizi.
3: Bilmesine bilir ama Fatıma, bizim dilimizden de duyması gerek.
4: Ne dedin Muhammed? Dilden çok kalbin ne söylediğimi önemlidir.
3: Sen bizim içimizi görürsün ya kardeşim Abdullah'ın oğlu. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Kervanla Şam'a gideceğim. Oradan benden bir şey ister misin?
5: Ebu Talip yola çıkmadan önce annesini ziyaret etmek için baba evine gider.
4: Sen mi geldin oğlum?
3: Evet anne. Kervanla Şam'a gideceğim de gitmeden seni göreyim dedim.
4: Kabe'nin Rabbi yanında olsun oğlum. Sağlıkla git, sağlıkla gel.
3: Sen merak etme anne. Eğer her şey yolunda giderse iyi para kazanacağız.
4: Dualarım seninle oğlum. Muhammed nasıldır?
3: İyidir anne. O kadar uslu bir çocuk ki anlatamam. Şam'a gideceğimi söylememle çok üzüldü. Ağlıyor. Onu burada bırakıp gitmek olmuyor ama elden ne gelir?
4: Ona iyi davran oğlum. O kardeşinin oğludur.
3: Davranmam mı anne? Hem kardeşimin hem de babamın emanetidir o. Ama Muhammed beni hep şaşırtır anne.
4: Nedenmiş o oğlum?
3: Muhammed daha 10'lu yaşlardı. Ama bir yetişkinin aklına sahip. Bir kere bile yalanını görmedim. Sanki dili yalana tövbe etmiş. O da bir çocuk olmasına rağmen diğer çocuklar gibi yaramazlık yapmıyor. Onlar gibi boş işlerle uğraşmıyor. Kimseden korkmuyor. Küçük olmasına rağmen düşünerek konuşuyor. Kelimelerini

0: özenle seçiyor. Yalnız kalmayı da seviyor. Sürüyü Mekke dağlarına götürüp orada onlarla kalmak ona büyük mutluluk veriyor. Putlara da değer vermiyor. Diğer Mekkeliler gibi onları yüceltmiyor. Onu şimdiye kadar hiç putların yanında onlara dua ederken görmedim.
1: Bu konu için onunla konuştun mu oğlum?
0: Konuştum. Anladığım kadarıyla Kabe'deki putları sevmiyor. Kutsal evin yanına gittiğimde putların önünde diz çökmüyor. Ama temiz kalpli, doğru konuşan biri.
1: Tıpkı babası gibi. Tüm Kureyş onun çok dürüst olduğunu söylerdi. Muhammed'im de onun gibi. Sen Şam'dayken benim yanımda kalsın, olmaz mı oğlum? Ben de özledim torunumu.
0: Olur anne. Ümmü Eymen'e söylerim, getirir yanına.
1: Sağ ol oğlum. Senin çocukların nasıldır?
0: Onlar da iyi anne. Senin sağlığın için duacılar.
2: Kervan Şam'a gitmek için hazır beklemektedir. Sadece Ebu Talip kalmıştır geride. Ebu Leheb ve Mekkeliler sabırsız bir şekilde Ebu Talip'i beklemektedir.
3: Nerede kaldı bu Ebu Talip? Gitme vakti geldi.
0: Beni çok mu özledin? Adımı anarsın kardeşim.
3: Tez giden çok yol gidermiş kardeşim.
4: Bu Şam'a giden kervan yaz gezisidir. Hindistan'dan esans ve reçine geldi. Yemen'dense fil dişi, sarı sabır ve baharat geliyor.
0: Biz de sizlere Suriye kristali ve Suriye ürünleri getireceğiz. Ve çok kaliteli şaraplar getireceğiz.
3: Romalı kadınlar getirmeyecek miyiz kardeşim? Tenleri beyaz ve yumuşak, sarı saçları, ince belleri olur. Mis gibi de kokarlar.
0: Hiç değişmeyeceksin Ebu Leheb. Ama şunu bilmez misin? Biz Haşimoğulları insan ticareti yapmayız.
3: Ama Mekke'de Kureyşliler bunu yapar. Biz getirmezsek bu köle kadınları başkaları getirecek kardeşim.
0: Bu başkalarının sorunu.
3: Sen belli ki hep fakir kalmak istersin. Çok zengin bir adam tanırım Kureyş'ten. Bu adam eskiden çok fakir bir adammış. Ta ki köle ticareti yapana kadar.
0: Babamız Abdülmuttalib'e yakışmayacak bir şey yapacağıma fakir kalmayı daha onurlu görürüm.
4: Şu köşede ağlayan çocuk kardeşinin oğlu Muhammed değil mi Ebu Talip?
0: Evet, odur. Ne oldu benim sevgili çocuğum Muhammed? Neden beni uzaktan izleyip ağlarsın? Bilmez misin sen? Senin gözünden akan bir damla yaş kalbimde Nemrud'un ateşi gibidir. Benimle Şam'a mı gelmek istersin? Sen ağlama. Yeter ki bir damla yaş akmasın gözlerinden. Suriye'ye sensiz gitmem. Muhammed de bizimle Şam'a geliyor.
3: Buna izin veremem.

Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Numan Akbaş Vakıa Suresi 27 ila 56. Ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sedir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta, eşlerini çok seven, gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir. Onlar iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve de ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahate dalmış ve azgın kimselerdi. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz, ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez, susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu, hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Nur Suresi 34 ila 35. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandilde de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Ankebut Suresi 31 ila 37. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir, dediler. İbrahim, ama orada Lut var, dedi. Onlar, orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde Lut onlar yüzünden tasalandı. Onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavim için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayattır.
3: Ey insanlar!

0: Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam ve kavmi arasında geçen kıssa bize şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kamer suresi 8 ve 9. ayetler.
4: Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve o görevinden alıkondu.
1: Nuh suresi 1.
5: Şüphesiz biz Nuh'u kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Dünyanın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El Müheymin Celle Celalu, Celle Celalu. Gözeten ve koruyan. Sen El Müheyminsin. Her şeyi görüp gözetensin. Kullarının bütün amellerini bilen, onları koruyan, ahirette onlara mükafatlarını eksiksiz verensin. Müheymin olarak sen, gizliyi ve açığı bilen, şükrü ve şikayeti işiten, zarar ve sıkıntıyı giderensin. Kainattaki tüm işleri düzenleyen ve yöneten, yarattıklarını koruyansın. Sen amelleri, rızkları ve ömürlerin idaresini elinde tutansın. Bizleri senin yolun üzerinde tut. Yeryüzündeki bütün işleri gözeten, bizleri korkulardan emin kılansın. Kalbimizdeki imanı arttır, hakimiyetinin sınırlarını genişlet. Ey bizi gören, gözeten ve koruyan Allah'ım! İmanımızı sana arz ediyoruz. Bizleri imanla yaşat. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. Yirmi altıncı cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir.

Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir, yardımcılarınız da yoktur.

Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez.

0: Göklerde ve yerde ululuk ona aittir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler.

De ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenlerseniz, bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana.

Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler.

İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları kendilerine düşman oluverir. Onların ibadetlerini de inkar ederler.

Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman o küfredenler kendilerine geldiğinde hak kitap Kur'an için düşünmeden bu apaçık bir büyüdür dediler.

yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam Allah'tan gelecek olana, cezaya karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O sizin hakkında düşüncesizce yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

De ki, ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

De ki, ne dersiniz? Şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
1: İnkar edenler, inananlar için eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir uydurmadır diyecekler.

Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı da vardı. Buysa onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiştir.

Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de.

Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: bana ve anneme babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

0: İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara öteden beri yapıla gelen doğru bir vaattir.
1: وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ

Anne ve babasına, öf size. Benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni tekrar diriltecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye, onlar Allah'a sığınarak yazıklar olsun sana, iman et, Allah'ın vaadi gerçektir diyorlar. O da bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu.

İşte onlar kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde haklarında o sözün, azabın gerçekleştiğini.

İnkar edenler ateşe sunuldukları gün onlara şöyle denir: dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugünse yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.

Kendisinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçmiş olan Ad kavminin kardeşini Hud'u hatırla. Hani Ahkaf'taki kavmini ancak Allah'a ibadet edin. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum diye uyarmıştı.

Onlarsa, sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru söyleyenlerden sen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir, dediler.

Hud, bu konudaki bilgi ancak Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum, dedi.

o azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde, "Bu bize yağmur getiren bir buluttur," dediler. Hud, "Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu azabın bulunduğu bir rüzgardır," dedi.

O Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder. Derken evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hale geldiler. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız.

Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay aldıkları şey onları kuşattı.

Andolsun biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Doğru yola dönsünler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık.

0: Allah'ı bırakıp ona yakınlık sağlamaları için edindikleri ilahlar kendilerine yardım etseydi ya. Aksine onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kayboldular. Bu onların yalanı ve uydurmakta oldukları şeydir.
1: وَاِذْ صَرَرْتُ

Hani Kur'an'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar onun huzuruna gelince birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

Dediler ki, ey kavmimiz, şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik.

Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun. Ona iman edin ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın.

Kim Allah'ın davetçisine uymazsa yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

İnkar edenlere ateşe sunuldukları gün bu gerçek değil miymiş denir. Onlar evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş derler. Allah öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın der. Fasbir kema sadara ulul

0: Muhammed, o halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ
0: İnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır.

İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene, ki o Rablerinden gelen haktır, İnananlarınsa Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Bu, inkar edenlerin batıla uymaları ve inananların Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. İşte Allah onların örnek teşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlatır.

0: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın. Sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır.
1: Seyehdihim ve yuslihu balahum.
0: Onları doğruya ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir.

0: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar, dinini uygularsanız, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
0: İnkar edenlere gelince, yıkım onlara. Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır.

Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır.

Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenlerse dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir.

0: أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.
1: Ey Muhammed, seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı.

Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir?

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?

0: Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini arttırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.
1: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً

Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek?

Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir.

İnananlar keşke bir sure indirilse derler. Fakat hükmü apaçık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır.

İtaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince Allah'a verdikleri söze bağlı kalsalardı, elbette kendileri için daha iyi olurdu.

Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür.

0: الأمر والله يعلم إسرارهم.
1: Bu münafıkların Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde size itaat edeceğiz demelerindendir. Allah onların gizlice konuşmalarını bilir.

Bu Allah'ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır.

Biz dileseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir.

Andolsun içinizden cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz.

İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır.

inkar eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır.

0: sakın zaaf göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir.
1: İnneme el hayatü d-dünya la'ibun ve lehv.

0: Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez.
1: اِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ.
0: Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı.

0: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Sizse fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnna fetahna leke fethan mubina.
0: Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin.

inananların imanlarını kat kat arttırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır.

0: Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başında olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir.
1: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
0: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: وتسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Ey Muhammed! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik.

Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir.

Bedevilerin savaştan geri bırakılanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Allah'tan bizim için af dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki, Allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse yahut bir yarar elde etmenizi dilerse ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, Allah

Ey münafıklar! Siz aslında peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak eden bir kavim oldunuz.

0: ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

savaştan geri bırakılanlar, siz ganimetleri almaya giderken bırakın biz de sizinle gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki, siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurmuştur. Onlar bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlarlar.

Bedevilerin savaştan geri bırakılanlarına de ki, siz güçlü kuvvetli bir kavme karşı teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz Allah sizi elem dolu bir azaba uğratır.

İnsanlar savaşa katılmak zorunda değillerdir. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu elem dolu bir azaba uğratır.

Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Allah böyle yaptı ki bunlar müminler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin.
1: فَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.
0: Henüz elde edemediğiniz fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı başka kazançlar da vardır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

İnkar edenler sizinle savaşsalardı arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Sünnetallahi'lleti kad halet min

0: بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: O Mekke'nin göbeğinde sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.

onlar inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve ibadet amacıyla bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkek

sözlerle inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık.

0: Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.
1: لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُ

Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi.

peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter.

Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için

0: onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işlediklerinizi boşa gider.

Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Ey iman edenler! Size bir fasık haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.

Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.

Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.

Bedeviler iman ettik dediler. Peki iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.

Ey Muhammed, de ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor.

0: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu tuhaf bir şeydir.

0: Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu akla uzak, imkansız bir dönüştür.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır.

Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.

Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.

Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler, birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik. Ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.

0: كذب الرسل فحق وعيد.
1: Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'nın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.

0: İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki yeniden yaratamayalım? Doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
0: Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ
0: Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de onun yaptıklarını alıp kaydetmektedir.
1: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
0: İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ
0: Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir.
1: Ve nufiha fissur, zâlike yevmul ve'id.
0: İnsanlar öldükten sonra

0: Ona andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir denir.
1: فَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
0: Beraberindeki melek şöyle der: İşte bu yanımdaki hazır.

0: Allah şöyle der: atın cehenneme. Hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kafiri. Allah'la beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine.
1: قال قرينه ربنا ما أقويته ولكن كان في ضلال بعيد.
0: Arkadaşı olan şeytan der ki: ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi.
1: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد.
0: Allah şöyle der: benim huzurumda çekişmeyin, çünkü ben bu konudaki uyarıyı size önceden yaptım.

0: O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der.
1: Ve uzlifetil cennetu lil muttakin gayra ba'id.
0: Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak.
1: Hâzâ

Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir.

0: Mahis.
1: Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var?

Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.

0: Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunlukta dokunmadı.
1: Tasbir ala ma yekuluna ve sebbih bihamdi rabbike kable tulu'işşemsi ve kablel gurub.
0: O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et.
1: Ve minel-leyli fesebbihhu ve edbâras-sucûd.
0: Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et.
1: Ve istemi'a

0: Ey Muhammed, çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün, o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür.
1: İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileyna'l masir yevme teşakkakul

Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır.

0: Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

bozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.

yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan, peygamberden çevriden çevrilir.

0: cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun.
1: يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ
0: Ceza günü ne zaman diye sorarlar.

ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün, görevli melekler onlara şöyle der: azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur.

0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi.
1: Kânû qalîlen minel-leyli mâ yehca'ûn.
0: Geceleri pek az uyurlardı.
1: Ve bil eshâri hum yestağfirûn.
0: Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
1: Ve fî emvâlihim hakkun lissâili vel mahrûm.
0: Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır.
1: Ve fil ard.

0: kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ
0: Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır.
1: فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

0: göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o size vaad olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir.
1: Hel etâke hadîs-ı zayf-i İbrahîm'el mükremîn.
0: Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi?

Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş, bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü.

0: hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi.
1: فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
0: Onu önlerine koydu. Yemez misiniz? Dedi.
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Yemediklerini görünce onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar korkma dediler.

0: ve onu bilgin bir oğulla müjdelediler.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. "Ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olabilir?" dedi.

Onlar dediler ki, Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için

0: için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Kadir Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu zekat ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 110. Ayet.
4: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
3: Nisa Suresi 161 ve 162. Ayetler.
5: Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.
3: Lokman Suresi 1 ila 4. Ayetler.
6: Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetler.

0: Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Kasas Suresi 61 ila 75. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük.

0: gerçekte onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir. Onlara hadi ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek peygamberlere ne cevap verdiniz diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah eyle, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliğin açık olanından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle, tevbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki sen tevbeleri çok kabul edensin. Çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Necati Öztürk. Ahzab Suresi 21 ila 25. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler. Kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hikmetin mirası. Üzeyir, Zülkarneyn ve Lokman. Bu bölümde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen üç isme kısa bir pencere açacağız. Üzeyir, Zülkarneyn ve Lokman. Bu isimlerin peygamber mi, salih kul mu olduğu konusunda kaynaklarda farklı değerlendirmeler vardır. Fakat bu bölümde tartışmanın kendisinden çok bu isimler üzerinden bize ulaşan ana kavramlar üzerinde duracağız. Zülkarneyn bize gücü, adaleti ve sorumluluğu hatırlatır. Üzeyir bize ilmi, hafızayı ve metinle kurulan bağı düşündürür. Lokmansa hikmeti temsil eder. Kur'an'da özellikle Lokman'ın oğluna verdiği öğütler yalnızca aile içi bir nasihat gibi durmaz. Bu öğütler insanın Allah'la, anne babasıyla, toplumla ve kendi nefsiyle ilişkisini düzenleyen bir ahlak haritası gibidir. Lokman'ın ilk öğüdü tevhiddir. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Bu hitap çok dikkat çekicidir. Lokman, hakikati oğluna sert bir dille aktarmıyor. Onu ezmeden, kırmadan, uzaklaştırmadan konuşuyor. Yavrucuğum diyerek başlıyor. Çünkü hakikat nezaketle taşındığında kalbe daha derinden ulaşır. İlk ders tevhiddir. Çünkü insanın bütün ahlakı, bütün dengesi ve bütün yönelişi buradan başlar. Allah'ı doğru tanımayan insan kendisini de dünyayı da doğru konumlandıramaz. Ardından anne babaya hürmet gelir. İnsan kendisini dünyaya getiren ve büyüten emek karşısında nankör olmamayı öğrenir. Bu öğüt yalnızca aile ahlakı değildir. Aynı zamanda vefa eğitimidir. Sonra çok derin bir hatırlatma yapılır. İnsanın yaptığı hiçbir şey kaybolmaz. Hardal tanesi kadar küçük olsa bile Allah onu bilir ve ortaya çıkarır. Bu ifade insanın gizli açık bütün davranışlarına bir bilinç kazandırır. Çünkü insan bazen küçük gördüğü şeyleri önemsemez. Küçük bir iyilik, küçük bir haksızlık, küçük bir söz, küçük bir kırgınlık. Oysa Allah katında hiçbir şey kaybolmaz. Lokman'ın öğütleri devam eder. Namazı dosdoğru kılmak, iyiliği yaymak, kötülükten sakındırmak, musibetler karşısında sabırlı olmak, kibirden uzak durmak, insanlara yüz çevirmemek, yeryüzünde böbürlenerek yürümemek, sesini gereksiz yere yükseltmemek. Bu öğütler bir araya geldiğinde karşımıza bütünlüklü bir insan terbiyesi çıkar. Lokman yalnızca inançtan söz etmez, davranıştan da söz eder. Yalnızca ibadeti hatırlatmaz, insan ilişkilerini de düzenler. Yalnızca kalbi değil, dili, yürüyüşü, bakışı ve tavrı da terbiye eder. Bu yüzden Lokman'ın hikmeti evin içinden başlar ama toplumun tamamına uzanır. Bir babanın oğluna verdiği öğütler aslında bir medeniyet diline dönüşür. Zülkarneyn'de güçle adalet arasındaki ilişkiyi görürüz. Güç insanı azdırabilir. Fakat doğru elde olduğunda koruyucu bir sorumluluğa dönüşür. Üzeyir'de ilmin, hafızanın ve vahiy mirasının önemini düşünürüz. Bilgi yalnızca zihinde taşınan bir şey değildir. Aynı zamanda korunması, aktarılması ve yaşanması gereken bir emanettir. Lokman'daysa hikmetin dilini işitiriz. Bu dil sert değildir, gösterişli değildir ama derindir. İnsanı kendisine, ailesine, toplumuna ve Rabbine karşı sorumlu kılar. Bu seride Hazreti İlyas ve Hazreti Elyesa'da tevhid mücadelesini gördük. Hazreti Yunus ta insanın aceleyle sınanmasını, karanlıkta duanın kapı oluşunu dinledik. Lokman'daysa hikmetin aileden topluma yayılan dilini işittik. Son sözümüz şu olsun. Kıssalar geçmişin hatırası değildir. Bugünün aynasıdır. Ve her ayna

0: dönüp bize aynı soruyu sorar. Sen hangi karanlıkta hangi duayı hatırlayacaksın?
1: Peygamberlerimizin izinden.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine biz sizden ve

0: Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler: ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma, bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Müddessir Suresi 32 ila 56. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk.

0: Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O, takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz, kulu ve Resulü İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine nasıl dua ettiğini şu ayetlerinde bize beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 129.
3: Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin.
1: İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler arası.
4: Hani İbrahim demişti ki, Rabbim, bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Okuyan Mustafa Giden. Müzzemmil Suresi 1-10. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt, yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel.

0: O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ey mülkün yegane sahibi olan yüce Rabbimiz, yüce Rabbimiz. Bizleri sayısız nimetlerle donattın. Sıkıntılarımızı gideren, dertlerimizin dermanı olan yüce Rabbimiz. Biz aciz kullarınız. Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık ya Rab, ya Rab. Halimizi sana arz ediyoruz. Bizleri dergahından boş çevirme Allah'ım. Nusretini, rahmetini, lütfunu, keremini

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Bakara Suresi 104 ila 112. ayetler.

grande. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Râina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek, yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi, siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse, o artık doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
0: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Eray Gübay. Şura Suresi 30 ila 43. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan başka hiçbir dost ve yardımcı yoktur. Denizde dağlar gibi yüzen gemiler, onun varlığının delillerindendir. O dilerse rüzgarı durdurur da, onlar denizin üstünde durakalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut içlerindekilerin yaptıklarından dolayı onları helak eder. Birçoğunu da affeder. Allah böyle yapar ki, ayetlerimiz hakkında tartışanlar, kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa, daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse, onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u

0: ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Maide Suresi 6-11. Ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin. Teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin size adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 9 ila 14. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Eğer onları çağırırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse hakkıyla haberdar olan Allah gibi haber veremez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur.

0: Hicr suresi 45 ila 60. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkartılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgiyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler. O da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler. Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz, öyle mi? Peki, çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz? Dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kaplanlardan olma, dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser, dedi. Ey elçiler, göreviniz nedir, diye sordu. Dediler ki, aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek, onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç. Biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaş disiplininin nasıl olması gerektiği şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Enfal Suresi 60.
4: Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez.
3: Saf Suresi 4.
5: Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık El-Minşavi. Araf Suresi.